oluyor bu garip bomboş dünyada. Ne kahrın çekiyor

0: şey sona erdi. Sil unut beni. Kapattın, kapattın ben bu perdeyi. Yok yok ağlama. Beni sakın suçlama. Seninle olan bu aşkta artık ben yok.
1: Damar, damar. İşte o kadar.

Ayaklarıma kelepçeler takın, kollarıma uçurumlar kazın, yollarıma bırakmayın beni, bırakmayın beni. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini.

Prangalar vurun ayaklarıma. Kelepçeler takın kollarıma. Uçurumlar kazın yollarıma. Bırakmayın beni, bırakmayın. Duymak istemem sesini. Tutmak istemem ellerini. Yeniden başlamaktansa öldürürüm kendimi. Sürgüler sürün kapılarını. Umut bırakmayın yarınlarıma. Sakın aldanmayın ağladığıma. Bırakmayın beni. Bırakmayın.

Hayır yok bu aşkın artık hımla.

adını kalbime yazdım. Neden içiyorsun diye sorma. Sen hiç aşık olmadın mı be kanka? Neden ağlıyorsun diye sorma. Sorma.

0: sensin. Yarım yok ki yaram sensin. Kimsem yok ki bana yansın. Beni bende bitirdiler. Zalim kullar. Beni bende bitirdiler. Beni bende bitirdiler.
1: Mersin efendim.

Mebe Açık Büfe Kahvaltı, sulu yemek, tabildot ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Ketrik Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.

0: Başlıyor Tolga Dünyası, başlıyor.
1: Herkesi zalim, kendini alim
0: bile hissetmen normal. Çünkü dışarıda senin gibiler için özel idman yapıyorlar. Seni huyundan, seni soyundan. Canlarım benim, günaydınlar olsun. Canlarım benim, hayırlı sabahlar olsun. Canlarım benim, sabah şerifleriniz hayır olsun. Canlarım benim, güne Mersin FM radyosunda.
2: Mersin FM.
0: Tolga Dünyası ile başlayanlara.
3: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Hayırlı sabahlarınız olsun. Bulaşma. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Gününüz aydın olsun. Canlarım benim, uyanmakta sorun yaşayanlar, yataklarından kalkanlar ama ayakta uyuyanlar, ya beş dakikada ya diyenler, gece çok geç yattığı için sabah erken uyanamayanlar, ama sabah uyandığında çok uykusu olduğundan ötürü akşam var ya beşte geleceğim kafamı koyup yatacağım hani. Öyle demeyin, sabah bu saatlerde alınan kararların hiçbirisi uygulanmıyor, zaten uygulamayın. Çok sağlıklı bir ruh halinde ve çok sağlıklı bir kafa yapısında olmayabilirsiniz. Benim için söz konusu değil bu. Çünkü ben her gece erken yatarım, her sabah erken kalkarım, bir yumurtayı sütle çarparım. Canlarım benim. Tabii tabii, benim gibi bak bu saatte, günün şu saatinde benim gibi enerjik, benim gibi zıpkın gibi, fişek gibi, dipçik gibi, benim gibi neşeli eğlenceli olmak için iki alternatif var. Bir, gece sabaha kadar uyumayacaksınız, şu an enerjiniz tamam olacak. İki, 7'de değil de 6'da belki de 5'te uyanacaksınız. Erken kalkıp yol alacaksınız. Erkenden yollara koyulacaksınız. Canlarım benim, merak etmeyin. Siz de çok kısa bir süre içerisinde, yani bir iki saat falan değil, bir saat falan değil, yarım saat, 10-15 dakika içerisinde bu kıvama geleceksiniz. Merak etmeyin, ben enerjimi sizlere yollayacağım, merak etmeyin. Günün şu saatinde bu frekansa tesadüf ettiyseniz, enerji istiyorsanız, doğru yerde, doğru frekansta, Mersin FM Radyosu'nda Tolga Dünyası dosarım.

0: Canlarım benim 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Efendim duyduğunuz üzere sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik. Yani bu programı dinlediğinizde sabahın neşesini, enerjisini, sabahın o size lazım olan vitaminini aldığınız gibi. Aynı zamanda size bir de güzel çorbanın adresini veriyoruz. Sabahın bu saatinde. Belki de soğuk bir Mersin sabahında. Belki de içiniz üşürken şöyle kemik suyuna müthiş bir mercimek çorbası. Kim reddedebilir ki? Bakınız kemik suyuna diyorum. Yani kısık ateşte tam 12 saat boyunca kaynatılan kemiğin suyundan. Evet evet mercimek çorbası diyorum. Üzerinde böyle tereyağlı sosu diyorum. Yanında limonu biberi ekmeği diyorum. Öyle güzel bir mideniz bayram etsin şenlensin diyorum. Güne güzel bir mercimek çorbasıyla başlamak için Yağmur yemekçiliği seçin diyorum ya. Evet evet. Evet evet. Sabah kahvaltısında ve çorbada iddialı Yağmur yemekçilik. Nitekim Yağmur yemekçiliğin tam ünvanı Yağmur yemekçilik ve kahvaltı salonu. İşte bu kahvaltı salonunda tabii ki de mercimek çorbası fixtir vardır. Ama dileyene böyle tost olabilir, kaşarlı sucuklu. Dileyene menemen olabilir, soğanlı soğansız. Dileyene sucuklu yumurta olabilir. Dileyene böyle zeytinli, peynirli, ballı, tereyağlı, kaymaklı kahvaltı falan olabilir. Yani siz yeter ki gidin Yağmur yemekçiliğe, valla biz açız deyin. Siz Yağmur yemekçiliğe gidin, valla kahvaltı yapmadık deyin. Bakınız günün şu saatinde belki sizin afyonunuz patlamamış olabilir ama Yağmur yemekçiliğin hem çayı hem çorbası hem kahvaltısı hazır. Sizi bekliyorum. Yağmur yemekçilik. Tırmız sanayi sitesi, sosyal tesisleri, PTT yanında. Yağmur yemekçilik. Bir telefonunuzla her an her yerde. Instagram Yağmur yemekçilik takip edin. Tabii de otosürü servis de var ha. Böyle düğün, nişan, cenaze, toplu yemek organizasyonlarınızda da çözüm ortağınız ha. Tek rakibimiz anneniz diyor ha, ona göre. Canlarım benim. Burası Tolga Dünyası. Ne durumdayız? Oluyor mu ufaktan böyle? Hani bundan ortalama 15 dakika öncesinde bıraksalar biraz daha yatarız ama şu an yatmazsınız değil mi? Hani öyle oluyor ya, belli bir dakika böyle hakikaten uyku ağır basıyor. Belli bir dakika, belli bir zaman dilimi içerisinde hakikaten yataktan kalkmak istemiyoruz ama belli bir zaman sonra da yok ya. Ne yatacağız baba, işimiz gücümüz var ya. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Güne neşeli enerjik başlamanın eğer ki birinci yolu sıkı bir kahvaltıda, ikinci yolu da besmeleyle başlamaktır. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi lalü lazim ya Allah ya bismillah.

Peki kimler şu anda kalktı, kimler uyandı, kimler yol aldı, kimler güne Mersevim'de Tolga Dünyası'na başlıyor? Kimler şu anda bu radyoya kulak veriyor? Kimler şu anda bu programa kulak veriyor? Kimler bizimle? Tolga Dünyası'nı kimler dinliyor? 0546 977 84 32. İnsanlık için küçük ama ikimiz için büyük bir adım atmaya ne dersiniz? Tolga Dünyası'nı kimler nereden dinliyor? 0546 977 84 32. Hadi ilk adımı, ilk mesajı sana at. Tolga Dünyası'nı kimler nereden, kimlerle dinliyor? 0546 977 84 32. Kaydet numarayı, yolla gelsin.

Tamam mıyız, mutabık mıyız? Numara kaydedildi mi? Canlarım benim, burası Mersem Radyosu Tolga Dünyası programı. İlk adımı siz atın. 0546 977 84 32. Hadi o zaman numarayı kaydedin, günaydın yazın gönderin. Hadi o zaman numarayı kaydedin, hayırlı sabahlar yazın gönderin. Hadi o zaman numarayı kaydedin, sabah şeriflerimiz hayır olsun yazın gönderin. Hadi numarayı yazın, kaydedin, selamun aleyküm yazın gönderin.

0: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
1: Mersin
2: giderken beni sardı. Son gitmeden bir fırtına aldı. Sıkılırsam beni ara baby dedi. Benim içimden bir yum kalktı. Şimdi

zor olsa da, her ne kadar insanlar uyanmakta uyandırılmakta zorlansa da, her ne kadar iki günlük hafta sonu tatili sonrasında yeni bir haftanın ilk gününün sabahına, yeni bir güne başlamak zor olsa da, yine de günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun, sabah şefleriniz hayır olsun. Canlarım benim. Az önce de bahsetmiş olduğum gibi yepyeni bir haftanın ilk gününün sabahından günaydınlar olsun. Yani şu demek oluyor, iki günlük hafta sonu tatilinin sonrasından mesai olan bir günün, iki günlük hafta sonu mamurluğunun sonrasında yepyeni bir haftanın ilk gününün, pazartesi gününün sabahından günaydınlar olsun. Gününüz aydın, sabah şevkleriniz hayır. Günaydınlar. Her ne kadar havalar ısınmış olsa da, her ne kadar şu anda yaz mevsiminde gibi hissetsek de, her ne kadar şöyle gün içerisinde özellikle hafta sonları, hani bu yaptığımız bazı organizasyon, etkinlik ve eylemlerden sonra, ulan arkadaş bir havuz olsana girsek, bir deniz olsana girsek demiş olsak da, her ne kadar yazı iliklerimize kadar vücudumuzun, tenimizin her yerinde hissediyor olsak da, teorik olarak bahar mevsimindeyiz. Güzel bir bahar sabahından daha günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun, sabah şehriniz hayır olsun. Şöyle ki, insanların bu

zorluk, bu sabah uyanamama hali, bu zorla uyandırılma, uyandırılamama, hani böyle güne adapte olamama, bir şekilde böyle oyuna dahil olamama, bir şekilde uyanmamaya direnme, yataktan kalkmak istememe halleri, bunların hepsi arkadaşlar bahar yorgunluğu, bunların hepsi mevsim geçişi, bunların hepsi hayatı sorgulama. Özellikle hafta sonu tatili sonrasında insanlar böyle güzel bir hafta sonu geçirirlerse hep şeyin hesabını yapıyorlar. Lan arkadaş, dün ne güzeldi, rich rich gibiydik, bugün de cilalı bu gibiyiz, ne olacak? Yani bir şey çatışması yaşıyorlar. Lan arkadaş, karar verelim, biz prens miyiz yoksa maraba mıyız, neyiz biz ya? Bunun hesabında oluyorlar. Çünkü hafta sonu mükemmel geçen insanlar vardır diye tahmin ediyorum. Hafta sonu her şey yolunda ama sanki böyle pazartesi yokmuş gibi. Hani bazılarımız böyle ölüm yokmuş gibi yaşıyoruz ya. Hani bazılarımız böyle sanki bu dünyada ebediyen kalacakmışız gibi. Hani şey olayı var ya, habersiz çek pampa, haberim yokmuş gibi. Yani yarın yokmuş gibi yaşıyoruz ya, işte yarın bugün. İşte sizin dün böyle yarın yokmuş gibi yaşadınız ya. Belki teknelerde, plajlarda, kumsalilerde, belki yaylalarda, belki klaplarda, barlarda, belki böyle lüks yerlerde ama sonuçta böyle. O iki günlük hafta sonu tatili geçti. Paraları saçtınız, saçtınız, saçtınız. İşte o parayı kazanmanın değişik hali de sabah erken kalkıp yol almak. Tamam, aramızda para kazanmak için erken kalkmak zorunda olmayanlar olabilir. Aramızda para kazanmayı çok dert etmeyenler olabilir. Ben ne kazanacağım ya? Zamanında babam kazanmış, ben ne yiyorum diyenler olabilir. Belki de para kazanmanın kolay yolunu bulmuş olanlar olabilir. Belki de Tolga'cığım, para kazanmak o kadar zor değil yani. Biz sistemimizi kurduk, tıkır tıkır işliyor. Bu tıkır tıkır işleyen ne sistemde, biz ne? Balttan parmağını yalar hesabı. Parmağımızı yanıyoruz. Yani bizim parayla ilgili bir problemimiz yok diyenler olmuş olabilir. Ve muhtemelen bunu diyenler şu anda radyo başında olmamış olabilir. Niye erken kalkalım ki biz ya, Allah Allah. Ne? Tabii. Sistemi çözülerse niye erken kalkılsın ki? Doğru, yani neden erken kalkılmaya teşebbüs ediyorsunuz? Neyse, biz sistemi çözemeyenler olarak, biz yıllardır mücadele etmemize rağmen parayı bulamayanlar olarak, biz yıllardır erken kalkıp yol alanlar olarak, biz yıllardır erkenden yollara koyulanlar olarak, biz yıllardır alnımızın teriyle, alnımızın akıyla helal lokma kazanmak için her türlü fedakarlığı, cömertliği yapanlar olarak, biz her türlü türlü ekmeğimizin peşinde, işimizin başında olanlar olarak, biz her türlü erken kalkıp yol alanlar olarak, günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun, emek olmadan yemek olmaz diyenler olarak, günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun, elhamdülillah diyenler olarak, ekmeği aslanın midesinden, hatta böyle geriye doğrusundan çıkartmaya çalışanlar olarak, günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun, sabah şevklerimiz hayırlı olsun.

Şimdi ilkbahar mevsimi devam ediyor. İlkbahardan sonra yaza geçeceğiz Allah kısmet ederse. Haziranla beraber yaz mevsimine giriliyor. Aynı zamanda iki günlük hafta, yeni bir haftanın ilk gününün sabahı. Bunlar cepte. Fakat biliyorsunuz önümüz bayram. Bayram biliyorsunuz ki büyük bayram, 4 gün Kurban Bayramı. Bu hafta bayram biliyorsunuz ki 9 güne bağlandı. Yani hükümet yetkilileri de dedi ya zaten şey yapalım.

Yani 1 Mayıs pazartesi, 1 Mayıs değil pardon. 20 takvimden bakayım. Ben normalde böyle şeyler ezberebilirdim, ne oldu? 25 Mayıs pazartesi tam gün. 26 Mayıs salı idari izin verelim dediler. Ve dolayısıyla 4 gün sürecek bayramın tatilini 2 hafta sonuna dahil etmek suretiyle 9 gün tatil yapalım diye bir açıklama yapıldı. Yani bayram tatili 9 gün. Önümüz bayram ve önümüz 9 günlük bayram tatili. Şapkını. Dolayısıyla yaptığım hesaplamalara göre bu program 25 Mayıs pazartesi sabahında da dinlenecek. Evet. Ya ben size demiştim tabii. 9 günlük bayram tatili diyorsunuz. 11 Mayıs'ta canlı yayınlıyoruz, kayıt altına alıyoruz. Dolayısıyla madem bayram tatili, madem 9 gün, biz de nasiplenelim yani. Artı bizim bir de bir özelliğimiz daha var. Biz gurbetten yaptığımız için programı, hani Ankara'dan yapıyoruz ya. Hani biz Ankara'dan da Sıla-i Rahim'e geleceksek, Mersin'e geleceksek, tamam Allah devletimize zeval vermesin, Allah razı olsun. İş çalışanlarına 9 günlük bayram tatili veren işverenlerden Allah razı olsun. Vermek istemeyip veremeyenler de var. Onlardan da Allah razı olsun. Güzel bir bayram olacağı kanaatindeyim. Umuyorum ki kazasız, belasız, cezasız, hastalıksız, sakatlıksız güzel bir bayram olur diye temenni ediyorum. 25 Mayıs pazartesi sabahı dinleyenler, bugün bayram şerifesi. 26 Mayıs salıya arife diyorlar ya, bayram öncesi gün. Onun da bir gün öncesinde şerif arife, bir gün öncesinde şerife diyorlar. Ya da beni keklediler bilmiyorum. Ya da bu bilgi bende niye var bilmiyorum ama sonuç itibariyle. Yine 25 Mayıs pazartesi dinleyenler için de 2 günlük hafta sonu tatilinin ardından erken kalkıp yol alanlara günaydın. Yepyeni bir haftanın ilk gününün sabahından günaydın. Ama dediğimiz gibi belki de bu 25 Mayıs pazartesi şey de olabilir yani. 9 günlük tatilin ilk hafta sonundan sonraki. Yani biz millete şey diyoruzdur. Haftanın ilk gününün sabahı falan. Tangacım doğru da bizim mesain yok baba. Biz yapıştırdık babacım 9 günlük tatili. Yani şu anda biz bayram arifesi. Doğru ama yola koyulmadık abi biz. Biz tatil kafası. Biz tatil modundayız şeklinde olanlar da vardır. Günaydın ya, öyle ya da böyle bir şekilde programa denk düşenler. Tabii Mersin'imize Sıla-i Rahim'e gelenler vardır ben gibi. Çünkü ben Sıla-i Rahim'de olacağım, Mersin'de olacağım bu programı siz dinlerken. Bak Instagram'dan yazabilirsiniz. Dalgacım duyduğuma göre Mersin'e gelmişsin. Bir görüşelim ya. Bir çay kahve içelim, bir muhabbet edelim. Bir görüşebiliriz, teklifler açık. 25 Mayıs pazartesi sabahı bayram haftası. 9 günlük bayram tatilinin dahil olduğu günün sabahında dinleyenlere de günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Yalı çapkını senin. Ali Uludağ radyo başında. Günaydın, hayırlı sabahlar diyor Ali Uludağ. Sancı. Erken kalkan Ali Uludağ. Erkenden yol alan Ali Uludağ. Erken kalkıp yol alan Ali Uludağ. Erkenden yollara koyulan Ali Uludağ. Uludağ oto yıkamanın Ali Uludağ. Bayram öncesinde de, bayram arifesinde de, bayram haftasında da, bayrama gıcık için doğru adres Uludağ oto yıkama. Yalı çapkını. Tabii canım, şimdi bayramda siz böyle şehirler arası ziyaret olacaktır. Bayrama girerken böyle arabayı iç dışı katmak istersiniz falan. Doğru adres Uludağ oto yıkama. Uludağ oto garaj, oto kuaförü. Ha bak, şey de olabilir. Kurban bayramında kurban taşıyacaksınız. Belki kurban keseceksiniz. Belki bir şeyler taşırken böyle bir temizlik icap edecek. İşte tüm bunlar için de Uludağ oto yıkama Ali Uludağ. Ya belki çok titizsinizdir. Her sürekli temiz olsun istiyorsunuzdur. Yalı çapkını. İç dış yıkamalı, detaylı yıkamalı, cilalı yıkamalı oto yıkamacı Ali Uludağ oto yıkama. Uludağ oto yıkama Ali Uludağ. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Sabah şeriflerinin hayır olsun birader. Bir

yalı, yalı çapkını, yalı çapkını. Tamam, doğru. Belki sabahları sizler de böyle aynı saate güne motive olmak için böyle şarkı söyleyip uyananlardan olabilirsiniz ama yani bunu radyo programcıysanız yapmayabilirsiniz. Yani radyo programcısıysanız dinleyicileriniz bunu çok hoş karşılayamayabilir. Radyo programcısıysanız bu biraz ters sebebidir. Radyo programcısıysanız eğer siz orada bir replik yapmaya çalışırken yalı çapkını falan diye radyo başında şey diyen lan sus sabah sabah kafamda. Canlarım benim. Peki belki de hakikaten de 25 Mayıs pazartesi sabahında Mersin'de Sıla-i Rahim'de olmuş olanlar olabilir. Belki de gerçekten de işte o tarihte o saatte Mersin'imizde bayram tatili için bulunmuş olanlar olabilir. Belki de gerçekten de şu anda Mersin'e misafirliğe gelmiş olanlar olabilir. Yani ne bileyim, adam 9 günlük tatil, Mersin üzerinden transit geçiyordur baba. Olabilir mi, olabilir. Şeyden neydi onun adı? Tak tak. Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolu. Evet, otoban diyoruz biz. Oradan transit geçiyor olabilir. Ne bileyim, belki şu anda yolda Yenice Havalimanı'na, Çukurova Bölgesel Uluslararası Havalimanı'na gidiyordur. Belki de şehirler arası bir uçuş, belki de uluslararası bir seyahat olabilir abi, neden olmaz mı ya? Bunların hepsi biz insanlar için yani, neden olmaz mı? Tamam biliyorum şu an radyo başında dalgacım ya, dur biz günü zor ediyoruz, faturaları nasıl ödeyeceğiz diye dert ediyoruz. Ne seyahati, ne tatili, ne yurt dışı diyenler olduğu kadar dalgacım yani biraz Maldivler yapayım diyorum. Oradan çıkayım biraz Yunan diyorum, bir de Kanarya mı yapsam acaba falan diyorum. Diyenler de var mıdır? Vardır abi, ne diyelim yani. Yalnız ben de sizi uyarayım. Uyarayım yani, çok gezerseniz biliyorsunuz çok gezenin ayağına... Yani bunun şakası mizah olmaz belki de ama bir virüs dolaşıyor ortalıkta. Bundan olsa olsa kara mizah olur. Hanta virüs diye bir virüs. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir gemi, devasa bir gemi ama bir ilçe gibi ya. Harbiden yani sanki bizim böyle şey gibi, Aydıncık ilçesi gibi nüfuslu bir şey. Bildiğiniz yani Aydıncık ilçesi nüfusunu taşıyan bir gemide biliyorsunuz ki bir virüs tespit edildi, can kayıpları oldu. Dünya Sağlık Örgütü devreye girdi, aman dedi. Ben her zaman söylüyorum, Dünya Sağlık Örgütü bunu biraz daha kurumsal yaptı. Aman diyeyim, ortalık kötü, kollay Allah korusun. Öyle bir gemi seyahati. Abi bir şey var yani şu an, bir adı Hanta virüs. Ya tamam, açıkladılar, bir korona gibi değil, covid gibi değil dediler. Kemirgenler dediler, ısırırsa tırmalarsa dediler, dışkısı idrar dediler. Ama yine de işte dediğimiz gibi çok gezenin ayağına bu, aman diyeyim. Aman diyeyim. Ya öyle bir planlar olanlar varsa.

0: Ama yine de bayram haftasında Tolgacığım, bizim gemiyle uçakla işimiz yok. Biz ana topraklarındayız. Biz baba memleketindeyiz. Biz Mersin'deyiz diyenler varsa ne güzel işte. Ben de oradayım şu anda. Ben de Mersin'den. Belki o anda yayına giremiyor olabilir. Bayram haftası kardeşim. 9 günlük tatil demediniz mi? Şey yapalım ya, programı tanıtmak lazım. Bir dakika dur.
1: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
0: Evet, benim programım ya. Doğru işte, duyduğunuz gibi Tolga dünyası. Burası benim dünyam arkadaşım.
2: Mersin efendim.
3: 104.6.
0: Evet işte, doğru duydunuz. Tolga dünyası 104.6 Mersin efendim frekanslarında.
4: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Bak bu da doğru ha. Tabii canım ya. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi işletmeciliğindeki Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyası. Tabii canım. Önümüz bayram. Bayram için toplu yemek organizasyonlarınızda çözüm ortağınız Yağmur Catering yemekçilik. Önümüz artık düğün sezonu, düğün mevsimi. Bayramlarla beraber düğünler de başlar. Yemekli düğün, yemekli nişan, yemekli eğlence yapmayı planlıyorsanız çözüm ortağınız Yağmur Catering yemekçilik. Şöyle toplayabiliriz. Şimdi düğünler planlı oluyor. Toplu organizasyonlar, şenlikler falan planlı oluyor da. Rabbim bizlere uzun sağlıklı ömürler versin de cenazeler plansız oluyor. Cenazeler plansız oluyor ama cenaze olduğunda, yani bir ölümüz, bir cenazemiz, bir taziyemiz olduğunda hemen organize olmak gerekiyor. İşte cenaze yemeklerinde de yine çözüm ortağınız Yağmur Catering yemekçilik. Yani bu söylemleri toparlayacak olursak,
4: düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Bir nevi kamu hizmeti işte. Yağmur Catering yemekçilik. Aynı zamanda iş yerlerine tabildot usulü serviste yine Yağmur Catering yemekçilik. Böyle tabildot derken şey gibi düşünmeyin ha. Neyse sen ya, dur ben tantuni yiyeceğim. Alo tantunici. Ben de oradan çift damaşa soğan değil böyle. Bu biraz daha komplike, biraz daha. Hani o Yağmur yemekçilik. Efendim bizim 50 personelimiz var. Bizim yemeklerimizi sizin getirmenizi istiyoruz. Nedir fiyat, anlaşırız. Tamam, gönderin oğlum. Biraz daha toplu yemek iş yerlerinde tabii dodur. Hani siz şey dert etmeyeceksiniz. Bugün ne yesek derdiniz falan kalmayacak. Anlatabiliyor muyum? Hani siz böyle normal anlaşacaksınız aylık. Onlar size getirecekler böyle. Size listeniz olacak. Bugün yemekte ne var falan, bunların hepsini siz önceden görebileceksiniz. Yani bugün ne yiyeceğiz acaba derdine son. Yani lezzetli sulu yemek çeşitleri. Yani aklınıza, siz de sipariş verebiliyorsunuz. Cumali ustam ya, önümüzdeki hafta menüye içli köfte mi koysan diyorum. Canımız çekti biraz, ayarlar. Olur dedin olmasın. Tabii söyleyin ya. Vallahi Cumali ustam, canımız mantı çekti ya. Ne diyorsun, koyabilecek misin menüye? Söyleyin abi, ne olacak? Cumali ustam ya, bir lahmacun mu yapsan acaba? Anlık değil ama ha. Bugün söyle, birkaç gün sonra menüde. Ama bu toplu organizasyonlara. Bugün ne yesek derdinize son. Canınız ne isterse onu yiyeceksiniz. Yağmur Catering yemekçilik. 31 yıllık tecrübesi. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle. Yağmur yemekçilik, sulu yemek ve kahvaltı salonu Tırmıl Sanayi Sitesi'nde hizmetimizde. Aynı zamanda Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği de takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçilik. Takip edin, direkt mesajlarınızı gönderin, bilgi alın. Instagram Yağmur Yemekçilik. Direkt mesaj yazın, selamımı söyleyin. Tolga'nın selamı var da. Dedi ki lezzetli yemekler, dedi ki iş yerlerinde tabildot, Tolga'nın selamı var, yazın oraya.

Aynı zamanda Tolga Dünyası'nı da boş bırakmayın ha. Tolga Dünyası'na da günaydın yazın, gönderin Instagram'dan ha. Instagram'dan Radyocu Tolga'yı da takip edin. Direkt mesajlarınızı yazın, gönderin ha. Instagram Radyocu Tolga takip edin. Direkt mesajlar.

0: 31 Mayıs Pazartesi sabahı canlı yayınlanıp kayıt alınan ve bayram haftası olan 25 Mayıs Pazartesi sabahı tekrarını dinlediğiniz Tolga Dünyası molanın ardından kaldığı yerden devam edecek. Ayrılmayın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
0: Oh yeah, ediyor. Tolga Dünyası devam ediyor. Oh yeah, yeah, yeah, come on. Ladies and gentlemen, come on. Yeah. Bizim zamanımızda şey vardı ya, şimdi birazdan gireceğiz, bir rap yapacağız ya. Kartel bir numara en büyük, cehennemden çıkan çılgın Türk. 25 yaşında 100 binlik arabanın, nereden geldi bu para? İyisi sorma. Karakan işte geldi buraya. Bunlardı, biraz daha şimdi güncel versiyonu var. Bir de bizim o zamanlar eğlence anlayışımız, dinleme anlayışımız çok farklıydı. Şimdi zamane gençlerinin, bebelerinin dinleme alışkanlığı çok daha farklı. İnanılmaz sahipleniyorlar, inanılmaz içselleştiriyorlar. İnanılmaz böyle sahip çıkıyorlar yani böyle, ama tüketiyorlar günün sonunda. Baktığımız zaman öyle ya da böyle şarkının miadı dolmuş oluyor. Bak mesela şundan bahsedelim direkt ben mesela.

0: Arabada 5, evde 15. Hasılatı çöz, bizi muhasebe fresh. Ya salsana bizi kardeş.
1: Şimdi tabii hepsi için söylemeyeceğim ama bu rap dediğimiz, R&B dediğimiz şarkılar, müziklerin içerisinde tabii ki de sanat yapanlar da var. Bu mesleğe gönül verenler de var. Güzel şeyler üretenler de var. Hani hakikaten böyle yani önümüzdeki şeylere bırakılacak olanlar da var. Ya bir Türk sanat müziği değil, bir Türk halk müziği, bir türkü değil. Yani bir değişmiyor ozan şey değil ama yine de bu işe gönül verenler var. Hadi hakikaten hakkını verenler diyoruz ya. Ama bununla birlikte şey de var. Harbiden böyle çok uydurulmuş senaryolarla ya zaten baktığında uydurma hepsi, kabul ediyorum da. Ya bazıları zorlama uydurma gibi oluyor ya böyle. Yani çok değişik kafalarda olanlar da var. Mesela bir de şey de var. Günümüzde maalesef çağımız suç çağı. Yani gerçekten ciddi anlamda böyle bir suç ve suçluyla ilgili çok fazla kafa yoruluyor. Yani bence tarihin hiçbir döneminde bu kadar çok suçlar çarşaf çarşaf çıkmamış. Tabii biraz sanal medyanın ağının genişlemesiyle de alakalı. Sanal medya ağı genişledikçe suçu ve suçluyu daha çok görebiliyoruz. Ve maalesef jenerasyon da değişmiş vaziyette. Şu an günümüzde suçu ve suçluyu kayırma diye bir olay da çıktı. Ya bundan 100 sene önce yoktur herhalde bu. Yani kim suçluyu kayırsın? Valla var ya, bir hırsız var, acayip hırsız. Yemin ediyorum var ya, mükemmel bir hırsız ya. Bizim bir arkadaş var. Yemin ediyorum bir dolandırıcılık yapıyor. Öyle bir şey olamaz. İnanılmaz dolandırıcı ya. Harbiden diyorum 10 numara böyle. Tabii yani. Şimdi 100 sene önce yoktu böyle bir şey. Günümüzde suçu ve suçluyu kayırma var. İşte onlara maalesef bu rap diyoruz ya, bu şarkıcılardan onlara şarkı yazılıyor ya. Gruplara olsun, çetelere olsun, liderlerine falan. Şimdi teker teker anlatmayacağım tamam, ama bilenler biliyor. Bilmeyenler Google'a yazıp öğrenebilirler yani. Böylece tabii ki de para karşılığı, para kazanıyor rapçiler de bunu yaparak. Böylelikle ne oluyor? İşte suça sürüklenen çocuk diye bir durum oluyor ya. İşte biraz da bu da ona katkı sağlıyor. Bir ara şey vardı. Raplerden öncesinde dizi vardı. Bunların atası, paşası, padişahı bizim komşu ilimiz Adana Hürriyet'in 01'i. Bir zamanlar Adana'da, 01 Adana. Yani 3-5 gencin amatör başladı. Sonra Blue TV'ye, platforma taşınan bir diziydi. Ama oranın oyuncuları falan çok ciddi anlamda güzel mesajlar da veriyordu. Yani şöyle, filmin içeriği tabii ki de kötü. Silah var, suç var. Ama özel hayatta verilen röportajlarda o dönemin çocukları, gençlerine filmin oyuncuları, yapımcıları falan güzel mesajlar da veriyordu. Şimdi bir de madem öyle patladı, şimdi oradan çıkanlar tabii değişik dizilere de geçti. Şey diyenler var. Biz de yaparız ya vallahi, biz de kurarız ederiz falan gibi bir durum oluyor. Orada evet doğru, bilmeyenlere jargon anlatıldı, rajon anlatıldı, işleyiş anlatıldı, doğru, kabul. Ama dediğimiz gibi filmdir babacığım. Yani şimdi mesela tarih filmleri var diye gidip de imparatorluk mu koyuyoruz? Tolga İmparatorluğu falan. Yani tarih filminden etkilendim. Ben de imparatorluk kuracağım, gideceğim, şehir fethedeceğim mesela. Adana'ya çıkarmaya mı? Öyle bir şey yok. İzle geç yani. Güzel sanatsa takdir et, geç yani. Maalesef günümüzde bir de biliyorsunuz suç örgütleri inanılmaz derecede genişliyorlar. Bu biraz şundan kaynaklanıyor. Az önce dediğimiz gibi sanal medya ve maalesef suça sürüklenen çocukların da biraz böyle ilgisizliği olabilir mi? Aile ilgisizliğinden ötürü falan. Bir de şey olayı var tabii. Aslında o kadar da geniş bir kapsam yok mesela. X bir suç örgütünün merkezi İstanbul olduğunu varsayalım. Mersin'deki küçük bir suç örgütü de

sürü. Mersin'de de adı öyle duyulabiliyor. Mersin örnek veriyorum tabii ki. Ne oluyor? Üç genç işte organize oluyor, biz diyor falanca diyor şeyin diyor temsil. O bu da işte haberlerde falan sürekli tekrarlanıyor ya. Hani böyle övgü dolu sözler kazanılıyor ya. Kriminal biraz ilgi çekiyor ya. Ya ben maalesef her gördüğümde böyle hakikaten şaşkınlık içerisinde kalıyorum. Mesela kızların çoğunluğu da böyle kriminal erkeklerden sevgili seçiyormuş. İşte mesela şey diye yarışılıyor. Benim sevgilimin 5'in ya da öteki diyormuş benimki 7 yıl, öteki diyor 13 yıl. Öyle duyduk, takip ettiniz değil mi siz? Haberlere falan da düşüyor sonal medya. İşte rapten olan nerelere geliyor bak. Bir R&B deyip geçmeyin ya. Yok mu ya bir suç örgütü beni de alsa içine, ben de ben de yaparım, ben de bir yaparım, yapabilirim diye düşünüyorum. Ne bileyim yani. Bana göre bir şey çıkar herhalde. Ya tabii ki de dinlediğiniz program mizah programı, aman diyeyim ciddiye alıp da ters kelepçeyle falan. Şaka ya. Yok ben... Ve biz sadece böyle bir dinler, çok da anlam veremez, yayınlar öyle gelip geçerim yani. Canlarım benim. Burası Mersin FM Radyosu, Tolga Dünyası programı. Hepinize bir kere daha günaydınlar. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şeriflerimiz hayır olsun. Yani bu mevzuları anlatmamın asıl nedeni işte bu tarz şarkılar ya.

Mayıs'ı pazartesi sabahı canlı yayınlanan ve kayıt altına alınan ve tekrarı 25 Mayıs pazartesi sabahı dinlenecek olan, yani 25 Mayıs pazartesi ki 9 günlük bayram tatilinin, resmi tatilin içerisinde bulunan bir gündür. Bayram haftasının sabahında dinleyenler, günaydın. Tabii bayram haftası belki kadınlarımız için bayram temizliği, bayram haftası esnaflarımız için bayram hareketliliği, bayram kazancı, bayram haftası tabii ki de kurban bayramı olunca kurbanlık alışverişleri, bayram haftası tabii ki de sıla-i rahim, yolculuk, seyahat. İnşallah bu sene çok fazla hiç görmeyelim aslında ya. Yani haberleri böyle

0: açtığımızda böyle işte can kaybı var, işte ölü var, ölü sayısı, bayram bilançosu şeylerini görmeyelim artık ya. Harbiden yani. Güzel bir bayram olsun, bayram gibi bayram olsun. 25 Mayıs pazartesi. Yani memurların idari izinli sayılmasıyla mütevellit 9 günlük bayram tatilinin içindeki bir gün oluyor. 11 Mayıs pazartesi kim dinlemiş? Azerbaycanlı Güler Hanım. Azerbaycanlı Güler Hanım ve ailesi. Günaydın Tolga Bey diyor. Günaydınlar Güler Hanım. Yeni haftamız hepimize uğurlu olsun inşallah diyor. Olsun olsun, yeni haftamız uğurlu olsun. Hem 11 Mayıs haftamız, hem 25 Mayıs haftamız, hem bayram arifemiz, bayram haftamız. Hepimize uğurlu olsun inşallah. Azerbaycanlı Güler Hanım. Ben de sabah erken kalkıp 104.6 Mersem'i açtım diyor. Ev temizliği yaparak sizi dinliyorum diyor. Ev temizliği. Haftanın ilk gününün sabahında ev temizliği. Haftanın ilk gününün sabahında erken kalkıp yol alan hanımlar. Eşlerini işe, çocuklarını okula gönderip ev temizliğine başlayan hanımlar. Eşlerini işe, çocuklarını okula gönderdikten sonra Tolga Dünyası dinleme kasebiyle kulakları Tolga Dünyası'nda, elleri Vileda'larda olan ev hanımları, evin tozunu alanlar. Günaydınlar. Azerbaycanlı Güler Hanım ve ailesine de selamlar olsun. Bu arada süpersiniz, kolay gelsin iyi yayınlar diyor. Eksik olmayınız efendim, selamlar selametle. Mehmet Kaya Radyo başında günaydın, hayırlı bereketli işler herkese, güzel güneşli Mersin'den diyor. Tabi şimdi anneler günü sonrası, tabi anneler gününde esnaflarımızın günlerinin hayırlı olduğunu tahmin edebiliyorum. Çiçekçi esnafların özellikle. Valla Tolga'cığım, hafta sonu siz yatıyordunuz ama biz paraya para demedik. Siz yatıyordunuz ama biz 800-900 bin, 1 milyon falan şey çektik yani. Evet evet, geride bıraktığımız hafta sonu anneler günüydü. Anneler gününden tabii bugüne revize olanlar da vardır. Hani işte dediğimiz gibi mesai bugün diye bugün göndermek için göndermek isteyenler de vardır. Mehmet Kaya'nın yüzü gülüyor. Diyeceksiniz ki adam direksiyon eğitmeni. Çiçekle ne işi var? Anneler gününde ne işi var diyeceksiniz de. Eşi çiçekçi Emine Kaya, Lili Çiçekçilik ya oradan. Direksiyon eğitmeni Mehmet Kaya günaydın diyor. Direksiyon eğitmeni Mehmet Kaya hayırlı bereketli işler diyor. Herkes hayırlı bereketli işler diyor. Güzel ve güneşli bir Mersin'den alayınıza günaydınlar diyor direksiyon eğitmeni Mehmet Bey. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Sabah şevleriniz hayır olsun. 11 Mayıs pazartesi Yağmur Catering Yemekçiliğin menüsü. Yağmur Catering Yemekçilik'te taze fasulye var bugün. İzmir köfte var, tavuk haşlama var. Kıymalı Arap tava varmış be. Püreli rosto köfte varmış be. Fırın tavuk but varmış, kuru fasulye varmış be. Nohutlu pirinç pilavı varmış, bulgur pilavı varmış, mercimek çorbası varmış be. Zaten her gün olan cacık salata, ayran, şalgam, yoğurt, meyve. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Evet evet, yanlış duymadınız. Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği pilavı salatası, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte 3 çeşit yemek. 500 lira değil, 400 lira değil, 300 lira değil. Sadece ama sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Evet, evet doğru duydunuz. Taze fasulye, bulgur pilavı ve salata üçü birden sadece 200 lira. Evet, evet doğru duydunuz. İzmir köfte, mercimek çorbası ve ayran. Limon biber ve ekmeğiyle birlikte sadece 200 lira. Evet evet doğru duydunuz. Kıymalı Arap

0: cacık, limon biber ve ekmeğiyle birlikte sadece 200 lira.
1: Yağmur Yemekçilik Sulu Yemek ve Kahvaltı Salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Duydunuz değil mi? Tırmıl'da diyor, PTT yanında diyor, hizmetinizde diyor. Ama merak etmeyin, bir telefonunuzla da yakınızda aynı zamanda.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Ya da Instagram Yağmur Yemekçilik takip edilebilir, direkt sipariş verilebilir diye tahmin ediyorum. Instagram Yağmur Yemekçiliği takip edin, direkt mesajınızı verin, siz de bu lezzetle tanışın, güzel bir lezzet şöleni yaşayın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
2: Şu anda Tolga

0: Ya size yazı çağrıştırmıyor mu? Bazı şarkılar da böyle clubber değil mi ya? Böyle düşünsenize. Yazlık bir beldede böyle club'tasınız böyle. Böyle o club'da o şarkı çalınıyor. Ya da beach'tesiniz böyle. Beach'te falan çalınıyor. Size de böyle çağrıştırmıyor mu yazı? Şimdi her ne kadar biz Akdeniz'in incisi, Güney'in birinci güzel Mersin'imizde yaşıyor olsak da benim hafızamda biraz daha böyle Ege sahilleri canlanıyor ya bu tür şeylerde. Ne bileyim böyle işte bir Bodrum olabilir, Marmaris olabilir, Fethiye olabilir, Çeşme olabilir, Alaçatı olabilir. Genelde böyleler gözümde canlanıyor, bilmiyorum. Bizim Mersin biraz daha fakir mi kalıyordur nedir yani, gözümde bile canlanmıyor. Aslında var, Mersin'imizin de güzel canlanacak yerleri var. Tabii canım, şimdi baktığımız zaman Taşkıran'dan başla, bak hemen şurada. Hatta Atatürk Parkı'ndan başla. Sonuçta Atatürk Parkı'nda da böyle bir insanların denize girmiş çıkmışlığı var. Yani bir beach olmasa da bir deniz kenarı, sahil yani sonuçta. Yani Taşkıran biliyorsunuz sahilini. Orası var, Davultepe var, gümüş şeyi var, gümüş kum var mesela. Tece Halk Plajı var. Evet var abi, yani neden olmasın. Çeşmeli sahilleri var. Tamam ya, tamam, Kız Kalesi'de var, Yapraklı Koy'da var, Sonoğlu da var. Tamam, doğru, Tisan'da var, tamam, Anamur'da var. Ama niyeyse benim gözümde oralar canlanmıyor. Benim gözümde Bodrum'un Gümbeti'dir, işte Gümüşlüğü'dür. İşte Bodrum'un Türk Bükküsü falan, genelde buraları yani. Ha, sizin gözünüzde bunlar canlanmıyorsa ne yapayım, o sizin fakir ruhunuzdan. Yani benim Bodrum'da dededen kalma bir yazlığımın olması benim mi suçum? Yani Bodrum'da dededen kalma yazlığımın olmasından mütevellit. Bu tür böyle hareketli kılıbır işlerinde aklıma sürekli böyle Bodrum Gümbet falan geliyor. Türk Bükü geliyor yani. Orta Kent Yağış, yalık hava. Yalın ayak diyecektim lan, ne kadar fakir bir şey. Valla yalın ayak diyecektim. Evet, Bodrum yalın ayağın çok güzel bir... Canlarım benim. Özledik mi yazı ya? Adım adım yaklaşıyoruz değil mi yaza? Şeyler başladı mı bu paylaşımlar? Ay yaz gelsin ayol paylaşımlara. Şeyler başladı mı? Ay yazı, ben diyetteyim şekerim. Yazın sahil var biliyorsun, deniz, kumsal, plaj. Evet evet, bu dönem tam da böyle şey dönemi. Yazı hazırlık dönemi. Ya rejim işte, muhtemelen bu diyet ve rejim kararı almadan, spor kalmadan öncesinde geçen seneki bikini denenmeye çalışılmıştı böyle, girmeye çalışılmıştı. Geçen seneki bikiniyi böyle çekmeye, lan dur yırtılacak. Evet, o yüzden yani çok yakın arkadaşa şey deniliyor mudur acaba? Ay kız valla bikiniyi deneyeyim dedim, giremedim içine. Bikiniye şey yapamadım, bacağım girmedi. Bu söylemden sonra da benim acilen rejim yapmam lazım. Acilen spor yapmam lazım. Acilen yapın sporunuzu. Yaz yavaş yavaş geliyor. Valla ben kendi adıma konuşayım, benim öyle bir derdim yok yani. Ya zaten bikini giymediğim için bir problem yok. Giyeceğim hepi topu bir şort. Dekotman'dan 3 sene önce aldığım, bu sene 4. senesine gireceğim. Onda da bir problem yok yani. Zaten şey ya böyle, esniyor yani. Hayır canım, esnemese ne olacak yani. Biraz dar olsun canım, şöyle slip maya. Bir dakika. Burası Tolga Dünyası. Belki radyosunu yeni açanlar vardı. Belki şey diyenler varsa, ne diyor lan bu? Kim lan bu böyle?
1: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Aldınız mı cevabı? Ne diyor lan bu? Kim lan bu?
2: Mersin FM.
0: 104.6. Okey mi? Ha, bir de sponsorumuz var. Belki teşekkür etmek istersiniz.
3: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu...

Şarkı bitmiş ya. Böyle sağma sola bakınırken. Efendim biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ünlü tarihçi İlber Ortaylı'yı kaybetti. Ki mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Hayatını kaybetti. Taziye mesajları yayınlandı, defnedildi. Ama onunla ilgili öneriler devam ediyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde bilmem takip ediyor musunuz da bir 500 liralık banknot muhabbeti vardı geçtiğimiz günlerde. Hatta ve hatta yapay zeka öyle bir yapılmış ki sözde Atatürk'ün yerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı koyulmuş şekilde sanki böyle paylaşıma, yani böyle basılmış bu para, tedavüle sokulmuş gibi paylaşıldı insanlar tarafından ve buna inananlar da inanılmaz tepki gösterdi. Hatta ben de şey demiştim. Ulan demiştim, bu insanlara var ya sağlam köprü satılır ha, yemin ediyorum. Ya bu adamlara dere falan satılır. Hatta bu 500 liralık banknot basıldı. İşte Atatürk'ün yerine Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı koyuldu deyip isyan edenler var ya. Onlara şey bile satılır. Arkadaşlar şu denizi satmak istiyorum. Vallahi harbiden bak, götürüp herhangi bir sahile, kumsala, arkadaşım bu deniz benim, benim dededen kaldı, tamam mı? Tam buradan başlıyor Kıbrıs'a kadar olan kısım benim yani. İstiyorsan küçük bir şeye bırakacağım yani. Böyle bir muhabbet vardı geçtiğimiz günlerde. E tabi şimdi bu arz talep meselesi, yani eğer ki hedef kitle bu kadar safsa diyeyim hani, yapılıyor ama inanılmaz ses getirmişti ya paylaşımlarda. Şimdi bu konu unutuldu. 500'lük banknot yok, onu biliyoruz artık değil mi? Hala bunu uzatanlar var mı? 500'lük banknota dayı var mı? Hala bunu abartanlar yok değil mi şu anda hala bunu? Bu konuda hala böyle serzenişte bulunanlar kalmamıştır diye tahmin ediyorum. Bu konu kapandı, işte önümüze bakacağız çünkü. İlber Ortaylı dedim ya az önce. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Merkez Bankası'nın böyle bir şeyi yok henüz, hazırlığı yok 500 liralık banknotla ilgili. Ama diyorlar ki olursa diyorlar, yani 500'lük banknotlar bugünlerde basılsın diyorlar. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? İlk defa ben de çoğunlukla aynı fikirdeyim. Genelde çoğunlukla değil de hep azınlıklarla aynı fikirde olurum. İlk defa sanırım ben de onlarla aynı şeyi taşıyorum, aynı duyguyu. Şu 500'lük banknotlar mı basılıyor? 1000'lik banknotlar mı basılıyor? Altın mı tedavüle sokuluyor? Bundan sonra altınla mı çalışıyoruz? Ne yapıyoruz? Abi nedir ya? Nedir ya? Düşünsenize 20 bin lirayı yanınızda taşımak şu kadar bir şey ya. Ya düşünsenize birine 100 bin lira ödeme yapacaksınız. Poşetle gezmeniz lazım böyle. Ya Allah'tan kart mart kullanıyoruz. İban miban var da. Şimdi diyelim ki bir alışveriş yapacaksın. Adamın İban'ı da yok, kartı da yok. 100 bin liralık böyle. 100 bin liralık bir alışveriş dönecek. Abi şu kadarlık 20'lik lazım yani. 200'lük 20 binliklerden. O yüzden 500'lüğün ben de artık tedavüle çıkmasının gerekliliğine inanıyorum açıkçası. Şimdi bunun bir örneği basılmış. Diyor ki 500 Türk lirası. Ama bu öneri, tamam mı, bu öneri Atatürk'ümüzün resmi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi ön tarafta. Rengini de böyle biraz daha mavimsi yapmışlar. Yani böyle 100 liranın biraz daha şeyi, böyle 200 liralar şey ya böyle. Lila mı? Öyle bir değişik renk ya. 500'lük arkasında da İlber Ortaylı'nın resmi olsun demişler. 500 liralık banknotların arkasına İlber Ortaylı'nın önerisi geldi diyor. 78 yaşında hayatını kaybeden ünlü tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı için Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Sanal medyada dikkat çeken bir kampanya başlatıldı diyor. Bazı kullanıcılar Merkez Bankası tarafından henüz böyle bir çalışma bulunmasa da çıkarılması talep edilen 500 TL'lik yeni banknotun arkasına Ortaylı'nın fotoğrafının yer almasını öneriyor. Evet evet, öneriler. Yani şimdi uzun süredir biliyorsunuz ki paraların arkasına, Türkiye'de bazı banknotların arka yüzlerinde bilim ve akademi dünyasının isimleri bulunuyor.

bilgi örneği 5 liralık banknotun arkasında Türkiye'nin ilk bilim tarihi profesörü Aydın Sayılı var. İlk bilim tarihi profesörü Aydın Sayılı. 10 TL'lik banknotların arkasında da biliyorsunuz matematikçi Cahit Arf yer alıyor. İşte bazı kullanıcılar da demiş ki 500 liranın arkasında da İlber Ortaylı olsun demişler ya. Olabilir, değerlendirebilir, düşünülebilir. Ya Allah'tan bu bir öneri olarak çıkmış piyasa. Allah'tan şey dememişler, 500'lük banknotlar basıldı. Önünde Tayyip Erdoğan, arkasında İlber Ortaylı. Harbiden geçtiğimiz günlerde neydi ya? Ama var ya öyle bir isyan ki sanal medyada. Instagram'dan paylaşıyor. Yeter artık susun derin ya da. Bu yapay zekayla yapılan şeyi paylaşmış parayı. Bu da mı geldi başımıza? Neler göreceğiz lan ulan? Ulan ulan daha neler göreceğiz? Aslında ben birkaç da yazacaktım. Valla dostum doğru söylüyorsun, bunlar daha neyin peşinde falan deyip muhabbeti kurup sonra şey diyecektim, elimde çok sağlam bir köprü var sana satayım. Ya da şey diyecektim, bak benim elimde bin liralık banknotlar var, yeni çıktı, daha hükümet kimseye söylemiyor. Bak çok gizli bilgi, bin liralık banknotlar benim dayım şeyde nerede denir darphanede bana gönderdi, sana ucuza verebilirim deyip böyle. Yani bu kadar zor. Yani ucuzundan elimde bin liralık banknotlar var arkadaşlar. Hele bir fiyata, yarı fiyatına okutacağım aralar. Tolga dünyasındasınız, tadına çıkarmıyorum.

0: tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sındığı Tolga Dünyası'ndasınız. Şimdi diyelim ki bir toplu yemek organizasyonunuz var. Ne bileyim, böyle bir yemekli düğün. Var mı tanıdığınız bir catering şirketi? Yok. O zaman kaydedin. Bugün değilse bile bir gün lazım olur bu numara. Hemen hemen bak, sipariş de verebilirsiniz istiyorsanız.
1: Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Şimdi diyelim ki böyle yemekli bir sünnet veyahut da ne bileyim bir toplu açılış falan organizasyonu düşünüyorsunuz. Ama yemekli yapmayı planlıyorsunuz. Bunun için bir catering şirketine ihtiyacınız var. Var mı? Tanıdığınız yok. Ama artık bundan sonra var. Düğün, nişan, cenaze ve toplantı.

0: televizyonlarında çözüm ortağınız Yağmur Catering yemekçi. Bir şey söyleyeceğim. Hani böyle cenazeler oluyor. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah. Rabbim günahlarını affetsin cenazelerimizin, ölmüşlerimizin. Hani gidiyoruz orada işte mevlüt oluyor. Mevlütte yemek ikram ediliyor. Hani bazen sizin de aklınızdan geçiyor. Hani ben de bir yemek vermek istiyorum. Yani bu cenazenin birinci gün yemeği veya yedinci gün yemeği benden olsun falan diyorsun. Veyahut da işte cenaze oldu. Hani haber geldi size. Bir cenaze var. Sevdiğiniz, tanıdığınız birisi vefat etmiş. Öğlen namazını mütakip defnedilecek örnek. Şimdi tabii bunun birinci günü taziyesi var, mevlütü var. Orada şey diyebilirsiniz. Abicim, birinci gün yemek organizasyonunuz benden. Hangi, nerede yapıyorsunuz? Taziye mi, neresi, hemen söyleyin deyip Yağmur Catering yemekçilikle irtibata geçebilirsiniz. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınız için.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Bakınız, yılların tecrübesiyle hem güvenilir, hem hijyenik, hem kaliteli, hem lezzetli, hem de ekonomik. Şey olur gider, Yağmur Catering yemekçilik. Herkes... 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmız Sanayi İşte Sosyal Tesisleri PTT yanında hizmetinizde. Numarayı bir daha veriyorum. Belki aklınıza kaydetmek gelir.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542.

0: Sabah erken kalkıp yol aldınız, erkenden yollara koyuldunuz. Öyle ya da böyle bir şekilde Tolga dünyasıyla karşılaştınız ve umuyorum ki dinlerken mutlu oldunuz, keyif aldınız. Ve umuyorum ki bu sizin için artık bir tiryakilik, bir alışkanlık haline gelmiştir diye.
1: Canım, tiryakin oldum ben senin.
0: Ve umuyorum ki biz veda etmeye hazırlanırken sizler ay Tolga dinlemeye doyamadık falan diyorsunuzdur.
1: Seni dinlemeye doyamıyorum ya.
0: Şimdi ben dinleyicinin arasında dinlemeye doyamayanlar olduğunu da tahmin edebiliyorum. Dinleyicilerin arasında programa tiryaki olanlar olduğunu tahmin edebiliyorum. Dinleyicilerin arasında güzel bir bağ kurduğumuz dinleyicilerimizin olduğunu tahmin ediyorum. Ama bunun yanı sıra böyle çok da sevmeyerek dinleyenler, ne diyor lan bu sabah sabah kafamızı diyenler olduğunu da tahmin ediyorum. Yani bu tamamen radyo dinlemek bir kültürdür. Radyo dinlemek tamamen içinde bulunduğunuz ruh haliyle alakalı olarak şekillenen bir ihtiyaç karşılama metodudur. Radyo dinlemek aslında sizin varsa şu anda bir derdinizi paylaşmak, varsa yalnızlığınızı paylaşmak, varsa sizinle bir şekilde iletişim, etkileşim kurmak, telepati yapmak yönteminde bir olaydır. Radyo dinlemek çok farklı bir şeydir. Yani herkes de aynı etkiyi bırakamayabilir. Kimileri şu an can kulağıyla dinliyordur. Kimileri birileriyle muhabbet ederken alttan akıp gidiyordur. Öyle ya da böyle biz bugün de bize verilen görevi tamamladık. Yani bugün de yevmiyemizi hak ettik. Yevmiyeyi. Bundan sonrası da artık yani çok şey değil. Burası Mersem Radyosu ve Tolga Dünyası'nın artık son dakikaları. Can kulağıyla dinleyen dinleyicilere cani gönülden teşekkürler.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı.

0: gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Hazır olun, hazır olun. Tolga az sonra sizlerle.
4: Reklam tanıtı.
2: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: Şimdi uyuyorsun. Nefesin yavaşlıyor. Göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan. Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
8: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
10: SML Restoran ve Catering.
11: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
10: 0533 974 4590.
11: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
12: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Oto Cam'a gelin. Mersin

0: Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
1: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
2: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544-492-1054.
4: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
8: Günaydınlar olsun, gününüz aydın olsun, sabah şerifleriniz hayır olsun efendim.
7: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
8: Sen sabah 7'de uyanıyorsun, bakkala gidiyorsun, ekmek var değil mi? O ekmek nasıl yapılıyor hiç düşündün mü? O ekmeği yapan adamın gece 3'te uyandığını biliyor musun?

0: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: O tabancadan çıkan boyanın verdiği kimyasaldan ötürü beyin... Sen de haklısın kardeşim. Bundan sonra seninle ilgili bütün düşüncelerimi değiştirdim. Sana şu an abi şefkatiyle yaklaşıyorum. Gel.
2: Abi korkutma beni ya.
1: Yani ben gerçekten bu kafa neyin kafası diye düşünüyordum, buldum. Tabancadan çıkan kimyasalın kafası.
0: Tolga Dünyası.

0: tabildot ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.
1: Deixa time de gelado, puxa amigo e vem dançar.
2: Başlıyor, başlıyor. 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor, başlıyor.
3: Mersin efendim. 104.6.
2: Burası. Ya.

hayatımızı yaşıyoruz ama sabah erken kalkıyoruz değil mi? Sabah erken kalkıyoruz mutlu sanıyorlar değil mi? Ama oyunun kurallarına göremek lazım. Yani oyunun kurallarında yazıyor mu acaba madde bir sabahlar erken kalkılacak diye? Acaba oyunun kurallarında yazıyor mu madde bir uykuya doyulmayacak diye? Acaba oyunun kurallarında yazılıyor mu? Yani çocukluğunuzdan bugüne kadar erken kalkacaksınız diye. Yani bilmiyorum şimdi aramızda. Şimdi ben kreş çocuğu değilim. Ben ilkokuldan başladım okumaya. Ama şimdi kreş çocuklarımızı görüyoruz 3 yaşında 4 yaşında falan. Onlar da harbiden sabah erken kalkmak durumunda kalıyorlar. Şunu hesap etmek için sordum. Yani ortalama 3 yaşında kreşe gitmek için kreş servisi için erken kalkıyorsun. Sonrasında ilkokul çağın geliyor. İlkokula gitmek için erken kalkıyorsun. İlkokul 4 sene sonra ortaokula gidiyorsun. Yine okula gitmek için erken kalkıyorsun. Sonra orta öğretim bittikten sonra yani ortaokuldan bahsediyorum liseye yazılıyorsun. Lisede de yine okula gitmek için erken kalkıyorsun. Tam liseden mezun oluyorsun o be diyorsun. Üniversiteye yazılıyorsun. Kazanıyorsun falan gidiyorsun. Sonra orada da derse yetişmek için erken kalkıyorsun. Okul bitiyor tamam artık erken kalkmaya gerek yok. Bir şeye yetişmek zorunda değilim falan diyorsun. Sonra işe giriyorsun yine erken kalkıyorsun. Sonra işi bırakıyorsun. Daha home office çalışıyorsun. Günümüz teknolojisi, 2026 teknolojisi. Programları evden yapıyorsun. Radyo programcısın. Ulan sabah 7'de programa giriyorsun. Yine erken kalkıyorsun. Allah esirgesin yani. Sonra ortalama o 20 yıllık, 20 yıl sürüyor mu eğitim hayatı? 16 falan işte. Evet, ortalama 16 yıllık eğitim hayatının sonrasında ortalama 34 yıllık iş hayatı toplarsanız eğer ki 50 yıl yapıyor. Çocukluğu falan katın ortalama 60. 60'tan sonra uyuma imkanın var ama uyuyamıyorsun. Çünkü artık uyumaktan sıkılıyorsun. Çünkü artık emekli kafasındasın. Çünkü artık erken kalkıp ortalığı karıştırman gerekiyor. Her şeye müdahale etmen gerekiyor. Tabii canım. Erkenden gidip yani şu sana beleş olan serbest kart alıp da bindiğin belediye otobüsüne bir binmen gerekiyor. Belediye otobüsünde bir insanlara evladım ben yaşlıyım bana yer versene demen gerekiyor. İnsanlarla müthiş kavga etmen gerekiyor. Ben senin

neden yaşındayım oğlum, ayıp değil mi lan sonra? Yani ben buradan şu özeti çıkartıyorum arkadaşlar. Yani doğduğumuz andan itibaren belki de 1-2 yaş, özellikle uyutmaya çalışıyoruz değil mi? Yeni doğan bebeği ama sonra belli bir 3 yaşından sonra kaldırmaya çalışıyoruz. Düşünsenize, eğer sizi anneleriniz uyandırıyorsa, gerek ilkokula giderken, gerek ortaokula, liseye, gerek böyle hala ailenizle yaşayıp da işe giderken aile uyandırıyorsa anne, düşünsenize. Bebekliğinizde uyu diyordu. Şimdi uyan diyor. Yani o zamanlar uyu diye mücadele veriyordu. Şimdi uyan diye mücadele veriyor. Ya öyle ya da böyle uyanmak lazım arkadaşlar. Yani uyu uyu nereye kadar? Yata yata karpuz büyür. Hangimiz karpuzuz? Ben değilim şahsen. Efendim hoş geldiniz. Burası Tolga Dünyası programı. Efendim hoş geldiniz. Güzel bir programa denk geldiniz. Harbiden diyorum var ya, böyle dinlediğiniz zaman kendinize geleceksiniz. Dinlediğiniz zaman böyle inanılmaz enerjik olacaksınız. Günün neşeli başlayacaksınız. Dinlediğiniz zaman belki size genel kültürle ilgili, genel yetenekle ilgili bir şey katmayacağız. Yani ne bileyim, gireceğiniz böyle bilgi yarışmasıyla ilgili sorularla karşılaşmayacaksınız. Veyahut da şu an dünyada, ülkede neler oluyor, bununla ilgili bilgi sahibi olmayacaksınız. Ama emin olun güzel eğleneceğiz. Hep birlikte acayip eğleneceğiz. Bro, hadi gel.

Şimdi tabii hepimiz erken kalkıyoruz. Hepimizin sorumlulukları var. Yerine getirmemiz gereken sorumluluklar var. Yapmamız gereken ödevler, görevler var. İşte bizim de bir sorumluluğumuz var. 30 yıllık tecrübesiyle Cuma Ali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünya. Evet evet. Yağmur Yemekçilik ve Kahvaltı Salonu. Efendim Tırmıl Sanayi Sitesi'nde Yağmur Yemekçiliğe ait bir lokantası var. Lokantasında sabahları kahvaltı servisleri var. Aynı zamanda gün içerisinde sulu yemekleri var. Pilavları var, çorbaları var, salataları var. Aynı zamanda iş yerlerine tabildot usulü servisleri var. Aynı zamanda düğün, nişan, cenaze, toplu yemek organizasyonları için güzelce tencereleri kaynıyor. Aynı zamanda Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 300 lira değil. Daha da ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 250 lira değil. Daha da ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek sadece

0: 200 lira. Evet evet. 200 liraya şu an tedavüldeki en büyük para biriminden bahsediyorum. 2 tane yüzlükten bahsediyorum. 4 tane 50'likten 200 lira. Tabii şaşırırsınız çünkü 200 liraya ne tantuni yiyebilirsiniz, ne lahmacun yiyebilirsiniz, ne kebap yiyebilirsiniz. Ama 200 liraya yağmur yemekçilikte bol bol yiyebilirsiniz. Ana yemeği pilavı salatasıyla 3 çeşit yemek. Hasretin. Yanında limonu biberi ekmeğiyle sadece 200 lira. Evet evet yanlış duymadınız. Yağmur catering yemekçilikte 3 çeşit yemek. Ana yemeği pilavı salatası limonu biberi ekmeğiyle beraber sadece 160 Türk lirasına. Değil. Değil değil dur. Sadece 200 lira 200. Lan birdenbire %20 indirim yaptım. Her şeyde fiyat artınca. Evet evet yağmur yemekçilikte ana yemeği pilavı salatası limonu biberi ekmeğiyle beraber. Bol bol yağ az öde 3 çeşit yemek sadece. 200 lira 200 lira 200 lira. Ya.
1: Yağmur Catering Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmalı'da hizmetinizde. Telefon 0542 144 4602 0542 144 4602.

Tolga Dünyası'nın WhatsApp numarası kaydetmeyenlerin ise 0546-977-8432. Kaydet numarayı yolla mesajını. 0546-977-8432. Gönder gelsin mesajını. Yolla gelsin mesajını.

0: Ben de saatte vedalar sevmem. Ben de gidiyorum ama geleceğim. Birkaç dakikaya tekrardan buradayım. İşimin başında, görevin başında olacağım. Ayrılmayın, hemen geliyorum.
1: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım

0: onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel şanzımanda bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
1: Su hayattır. Su Hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96

0: yaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. 1-5 yaş kız çocuk elbise 200 TL. Çocuk atlet 50 TL.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.

0: ise sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanır.

0: bilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 mezitli Mersin.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Günaydınlar olsun, gününüz aydın olsun, sabah şevleriniz hayır olsun inşallah. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, günümüz aydın olsun. Canlarım benim, nasılsınız bu sabah? Her şey yolunda mı? Güzel bir gün uyandınız mı? Yani ne bileyim, belki dünden kalan, belki de bugün beklediğiniz, belki de bu haftanız ulaşacak güzel bir haber var mı? Ne bileyim, belki de bugünü diğer günlerden farklı fark ettiren böyle bir şey var mı? Ne bileyim, belki doğum gününüz falandır. Ne bileyim, böyle evlilik yıldönümü, özel gün olabilir mi acaba bugün sizin için ya? Yani tam olarak nedir? Hani şimdi ruh halinizin pozitif olmasını temenni ederim tabii ki. Yani şu anda iyi bir ruh halinde olmanızı beklerim tabii ki. Yani iyi olmanız için ben size birkaç neden söyleyebilirim. Bunlardan bir tanesi, şu an bu programı duyuyorsanız eğer. Demek ki duyu organlarınızda bir sıkıntı yok. Duyuyorsunuz yani. Yani sağlıklısınız anlamına geliyor. Yani eğer ki ya Tolga sabah çok erken kalktık falan diye hissediyorsanız iyi tarafından bakın. İyi tarafı ne mi? Tabii ki de sabah erken kalkabilmişsiniz. Yani kalkmışsınız. Yani şu an ayaktasınız. Yani şu anda yaşıyorsunuz. Aramızda yoktu belki de ama... Yani kalkamadığınızı varsayın mesela. Yani bir anda böyle kalkamıyorsunuz yani. Düşünsenize. Bak şu anda mesela kalkmak istemediğiniz halde kalkmışsınız ya. Hani öyle bedbağ olanlar böyle. Tolga'cım hiç sorma ya. Uykuya doyamadık. Gözümüzden uyku akıyor. Zorla kaldırırlar bizi ya. Yemin ediyorum hunharca kaldırırlar bizi. Biz istemiyorduk yani. Bak şöyle düşünebilirsiniz. Hakikaten şu anda yataktan kalkmak istememenize rağmen bir şekilde kalkmışsınız ya. Ya da şöyle düşünün. Tam tersi olsa yataktan kalkmak istemenize rağmen kalkamadığınızı. Yani çok istiyorsunuz ama kalkamıyorsunuz. Yatak sizi sarmış sarmalamış böyle. Yani kalkmak istiyorsunuz o anda abi. Anlatabiliyor muyum? Yani şu anda uyanarak, gözlerinizi yeni bir güne açarak, yani şu anda uyanarak, yataktan kalkarak, yani ayağınızı böyle yatağınızın aşağısında yere koyarak, oradan besmele çekip de güç alıp böyle kalkarak, yani büyük bir şeyi başarmış oluyorsunuz ya. Abi canım, şimdi sizin için biraz rutine dönmüş ya. Hani şimdi sizin için biraz şey olmuş ya, siz çok farkında değilsiniz belki. Ama baktığımız zaman hakikaten... Öyle böyle az buz bir şeydir ya. Arkadaşım bugün de kalkmışsınız. Bugün de hayattasınız. İnşallah sağlığınız, saatiniz yerinde. Baktığınız zaman görüyorsunuz. Dinlediğiniz zaman duyuyorsunuz. Ağzınıza bir şey attığınız zaman tadabiliyorsunuz, çiğneyebiliyorsunuz. Daha sayayım mı vücudumuzun bize verdiği nimetleri? Daha sayayım mı mesela ayağını sizi istediğiniz yere götürebiliyor. Ellerinizle kollarınızla istediğiniz şeyi tutabiliyorsunuz. Başka ne gibi vücudumuzda şeyler düşünmek lazım? Şey olabilir mesela bu istediğim. Canlarım benim, günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Hani bardağı dolu tarafından bakmak icap ediyorsa şu yaşam koçu styling şeyleri var ya. Hani sanal medyada. Bir sürü şeyler var böyle, kuşlar, çiçekler, böcekler tarzı. Bak ben onun biraz farklı versiyonunu yapıyorum. Biraz farklı versiyon. Yani şu anda hayatta olduğunuz için şükredebilirsiniz. Yani bu kişisel gelişim kitaplarımda genelde şükür demiyor, teşekkür diyor. Sabah uyandığınız için doğaya teşekkür edin. Size verdiği nimetler için doğaya teşekkür edin. Sizin üzerinizdeki güzellikler için doğaya teşekkür edin. Lan ne teşekkür oğlum, bizde şükür orada doğaya değil Allah'a yapılır. Öyle bir doğayla kafayı bozmuşlar ki. Yani doğanın size vermiş olduğu güzellikler için doğaya teşekkür edin. Doğaya salın böyle. Varsa yüzünüzdeki şeyleri doğaya salın.

Biz doğaya saldım gördüğün yer. Hemen hemen hiç kalmadı. Canlarım benim. Denedim ama olmadı. Bugün yine büyük bir mücadele bizi bekliyor. Yani belki dünkünden farklı olacak. Belki daha iyi olacak. Belki biraz daha kötü olacak ama. Yani bayağı uzun sürecek bir maraton başlamış durumda. Evet, şu anda kalkanlardansanız bu mücadeleye göğüs germeye aday olanlardansınız. Ama biliyorum.

dünyasında olan onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, yüz binlerce dinleyici var. Biliyorum şu anda bizi dinleyenler, kulak kabartanlar, kulak verenler var. Biliyorum erkenden yollara koyulmuş olup maratona başlayanlar var. Biliyorum mücadeleye ilk önce yatakta uyanma kalkma mücadelesiyle başlayıp şimdi de yolda trafik mücadelesiyle verenler var. Önüne baksana dayı. Dayı bas ya dayı. Niye soldan gidiyorsun dayı? Sağa geçsene dayı. Ya bas geçsene dayı. Anlatabiliyor muyum? Yani bu şekilde birçok insan olduğunu tahmin edebiliyorum. Alo dayı bassana dayı. Niye öyle yapıyorsun dayı? Trafik mücadelesi böyledir arkadaşlar. Şu an öyle ya da böyle bir şekilde erken kalkmış yol alan ve bizi duyan birçok insan olduğunu hem temenni ediyorum hem tahmin ediyorum. Canlarım benim. Bir kere daha günaydınlar, bir kere daha hayırlı sabahlar, bir kere daha sabah şevleriniz hayır olsun. Bir kere daha günümüz aydın olsun, bir kere daha hayırlı sabahlar olsun. Günaydın. Günaydın.

sabu bir olay olur, sabu bir olay olur. Mesela günün şu saatinde belki de güzel bir haber almayı arzuluyorsunuzdur. Güzel bir haber olmak için gerçekten böyle dualar etmişsinizdir. Beklediğiniz haber olabilir ya. Yani bu işle ilgili olabilir, özel hayatla ilgili olabilir. Bu sağlığınızla ilgili olabilir, özgürlükle ilgili olabilir. Yani herhangi bir şekilde öyle ya da böyle bir şekilde güzel bir haber duymak için güne başlamış olanlar olabilir. Yani bu güzel haberin gelmesi için gerçekten de dua edenler olmuş olabilir. Yani şu anda siz nasıl güzel haberler bekliyorsunuz bilmiyorum. Yani şu anda siz nasıl bir güzel haber almayı umuyorsunuz bilmiyorum ama ben de sadece birinizin değil, birçoğunuzu mutlu edecek güzel bir haber paylaşırım sizlerle.

0: ekonominin alıp başına gittiği şu günlerde. Paranın pula düştüğü şu günlerde. Paranın kıymetinin kalmadığı, parayla bir şey alınamayan şu günlerde. Gelin size güzel bir haber vereyim. Ne dersiniz? Hazır mısınız?
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Şimdi şöyle oluyor. Bence en güzel haberlerden bir tanesi. Tolga dünyasındasınız. Daha da güzel ne biliyor musunuz? 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasında. Bu daha da iyi. Yani Tolga dünyası güzel. Yağmur Yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyası daha da güzel.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Şimdi şey diyebilirsiniz. Tolga'cığım tamam da bunun neresi bizim için güzel? Yani senin için güzel haber. Sen paraları indiriyorsun. Tamam anladık. Sponsor bulmuşsun. Sponsorun sana ödeme yapıyor. Sen de tamam abi bize niye güzel? Size niye mi güzel? Arkadaş sulu yemek ve kahvaltı diyorum. Yağmur yemekçilik diyorum. Daha nasıl güzel olmaz? Arkadaş yılların tecrübesiyle lezzetli yemekler diyorum. Sizin için daha nasıl güzel haber olmasın ya? Tabii canım daha da güzel haber istiyorsan al sana güzel haber.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Tabii canım al sana güzel haber. Bugün ne yiyeceğim derdine son. Bugün ne yesek acaba derdine son. Arkadaş bir tantini istiyoruz 250-300 lira doymuyoruz ya. Arkadaş bir lahmacun yiyelim diyoruz. 250-300 lira doymuyoruz ya. Yok mu kardeşim şöyle paramıza göre güzel sulu yemek? Yok mu kardeşim paramıza göre şöyle güzel bir 3 çeşit yemek, tabildot yemek diyorsanız bakınız Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek. Bakınız 1 değil, 2 değil, tam 3 çeşit yemek. 500 lira değil, 400 lira değil, 300 lira değil, sadece ama sadece 200 lira. Size güzel haber. Alın size güzel haber.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Bakınız ana yemek dersen var. Pilav dersen var. Salata dersen var. Yanında limonu, biberi, ekmeği var. Bunların hepsi bir arada 500 değil, 400 değil, 300 değil. Sadece ama sadece 200 lira. Alın size güzel bir haber. Tabii canım ya. Tabii canım ya. Hem incelik, hem kaliteli, hem güvenilir, hem lezzetli, hem ekonomik. Hepsi birden tabii ki de Yağmur Catering demek. Daha ne olsun ya? Hayır, soruyorum daha ne olsun? Alın o zaman güzel bir haber daha.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Aynı zamanda iş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde de yine Yağmur Catering Yemekçilik. Öncelikle Tırmıl Sanayi sitesi esnafları çok şanslı. Çünkü Yağmur Catering Yemekçilik dünyanın Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri Postane yanında. Ama Tırmıl Sanayi Sitesi'nde olmayanlar da şanssız değil. Onlar da gün içerisinde belki o tarafa doğru gideceklerdir. Tırmıl Sanayi'sinde işleri vardır ne bileyim. Ne bileyim belki uğrarlar yemeklerini yerler falan böyle ekonomik fiyata. Ya da iş yerlerinde tabildot servisi var arkadaşlar. Tabii canım işletmenizin bağlantısını yapın yemeklerinizi Yağmur Yemekçilik getirsin. Cumali Usta hazırlasın, personeller getirsin hızlı servisiyle. Her gün size hizmet yapsın, yemek hizmeti. Sizin menüyü bildirsin. Artık bundan sonra bugün ne yiyeceğiz diye düşünmeyin. Her gün yemeğiniz Yağmur Catering Yemekçilik'ten gelsin. Ne dersin? Güzel mi? Olur mu? Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Direkt mesaj yazıp bilgi alın. Olur mu?

biraz tarihten, günümüzün tarihinden bahsedelim. Öncelikle Kurban Bayramı'na adım adım yaklaşıyoruz. Geliyor, gelmekte olan, daha dün gibi hatırlıyorum. 11 ayın sultanı dedik. 11 ayın sultanı az olarak Ramazan dedik. Daha dün gibi hatırlıyorum. İftar dedik, sahur dedik. Ramazan pidesi dedik, Ramazan şenliği dedik. Ya daha dün gibi hatırlıyorum. Bayram dedik ya, kimileri şeker bayramı dedi ama biz ısrarla Ramazan bayramı dedik. Tarihte şeker bayramı diye bir bayram yok. Siz de oyuna gelmeyin, bayram Ramazan bayramıdır dedik. Hemen o bayramı geride bıraktık. Hayat devam etti. Hala devam ediyor. Ve işte eskilerin tabiriyle büyük bayram. Asli adıyla Kurban Bayramı geldi çarşıya. Bayram harifesindeyiz. Unutmayın, hem Müslüman'ın hem Türk'ün iki dini bayram var. Bunlardan bir tanesi Kurban Bayramı, bir diğeri Ramazan Bayramı. Bakınız, lügatta Türk'ün tarihinde, Müslümanlık tarihinde şeker diye bir bayram yoktur. Şeker tadında geçebilen bayramlar olabilir. Belki bayramda şeker ikram edilebilir ama bayramların biri Ramazan bayramıdır. Bir diğeri de Kurban Bayramı. Elhamdülillah. İşte bu Kurban Bayramı'na adım adım yaklaşır. İşte bu Kurban Bayramı'ndayız. İşte Kurban Bayramı'na giriyoruz. Kurban Bayramı'na adım adım yaklaşır. Yaptığım hesaplamalara göre bugün Kurban Bayramı arifesi olma ihtimali yüksek. Evet evet. Yani biz programı 12 Mayıs Salı sabahı yapıp kayıt altına alıyoruz ama şu anda 26 Mayıs Salı sabahı, programın tekrarının dinlenme ihtimali yüksek. Ne de olsa 9 günlük bayram tatili, ne de olsa bayram sevinci, bayram neşesi, ne de olsa bayram yolculuğu, bayram seyahati. Ben ve benim gibi gurbette olanlar için ne sıla-i rahim yolculuğu. Kurban Bayramı harifesi 26 Mayıs Salı sabahı dinleyenlere ayrıyetten günaydınlar olsun. Kurban Bayramı harifesi 26 Mayıs Salı sabahı kulak verenlere hayırlı sabahlar olsun. Artık bugünlerden itibaren Kurban Bayramı telaşı başlayacak. Alışverişler yapılacak değil mi? Ramazan Bayramı'ndan farklı olarak Kurban Bayramı'nda özellikle bıçak satılıyor, satır satılıyor. İşte bu bıçakları satılan bileylemeciler mahallelerden geçiyor. Mangal mesela, şiş mesela. Bunları daha çok görebiliyoruz.

için kağıdı üstünde Kurban Bayramı. Kurban Bayramı dini vecibelerimizden bir tanesi de kurban ibadeti arkadaşlar. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah.

la la la la la la. Canları benim. İşte erken kalkıp yorulanlardan, günden Mersin'de Tolga dünyasıyla başlayanlardan ve bunun yanı sıra erkenden yola koyulup da günden Mersin'de Tolga dünyasıyla başlayanlardan sevgili Ender, erken kalkıp yol alan Ender, erkenden yola koyulan Ender. Güne Mersin'de Tolga dünyasına başlayan Ender. Şu anda vardiyalda olan Ender. Yenice'den dinleyen Ender. Yenice'de Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı'nda dinleyen Ender. Bir yandan işinin başında işini yapan. Bir yandan da radyoda Tolga dünyasını dinleyen. Bir yandan da mesaj gönderen. Bir yandan da Tolga dünyasına dinleyici toplayan Ender. Abi günaydın diyor Ender. Günaydınlar Ender'im. Hayırlı sabahlar olsun karşı. Bugün sabah vardiyasında Taha kardeşimle beraberiz. Selam var diyor. Ve aleyne ve aleyküm selam Taha kardeşimiz. Ve aleyne ve aleyküm selam Taha kardeşimiz. Taha kardeş. Güzel bir gün olsun inşallah diyor Ender. Ender'e de günaydın, Taha'ya da günaydın. Ender'e de hayırlı sabahlar, Taha'ya da hayırlı sabahlar. Yenice'ye de günaydınlar. Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı emekçilerine, pilotlarına, hosteslerine, muavin oluyor mu uçaklarda? Hani şey yapan var mı? Hani İstanbul, Ankara, İzmir, İstanbul, hani var mı? Muavin, hani bu şeyleri bagajı falan alanlara ne denir? Koltukları şey kontrol, onlar hostes oluyor evet. Yani bir uçak için ne gerekli arkadaşım? Pilot, yardımcı pilot, hostes, stajyer hostes. Ondan sonra yer hizmetleri değil mi? Bavulu alan, biletleri şey yapan falan böyle. Bir de ilk böyle havaalanına girdiğimizde ring araçları var, onları kullanan. Başka güvenlik sağlayan. Başka teknik personel, hangar şeyleri. Zor iş be. Peki, Uluslararası Çukurova Bölgesel Havalimanı emekçilerine de günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Sabah şevleriniz hayır olsun. Çukurova Bölgesel Havalimanı işletmecileri, kaptan pilotunuz değil ama radyoda Tolga konuşuyor. Hepinize günaydın, hepinize hayırlı sabahlar olsun. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Gününüz aydın olsun. Sabah şevleriniz hayır olsun. Günaydın, günaydın, günaydın.

0: Instagram Radyocu Tolga, takip edilebilir, direkt mesaj gönderilebilir. Instagram Radyocu Tolga'da buluşabiliriz. Instagram Radyocu Tolga'yı takip edin, direkt mesajlarınızı gönderin. Molamızı verelim, ihtiyacımızı giderelim. Çayımızı, çorbamızı alalım, gelelim, kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam tanıtır.
3: Mavi beyaz eşyadan kısa süreliğine bomba kampanya. Kanepe 8000, oturma grubu 2 üçlü ve 2 berjer 24000,

0: tıkla, ister uğra.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz.

0: Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Canlarım benim, devam ediyoruz. Normal şartlar altında Mayıs'ın 12'si olsa da kayıt altına aldığımız ve Kurban Bayramı'nın arifesinde dinlenilen bir radyo programı. Yani 26 Mayıs sabahı, yani Kurban Bayramı arifesi.
1: Umudum yoktu.
0: Bayramın 9 gün süreceği açıklandı, çok önceden açıklandı. İnsanlar buna göre bir an program yaptı. Ona göre Sly Rahim yapanlar, otobüs yolculuğu yapacak olanlar biletlerini aldı.
1: Bu tam bir efsane.
0: Uçakla gidecekleri yerlere, memleketlerine, doğduğu topraklara gidenler çoktan bence varmışlardır diye tahmin ediyorum. Çünkü normal şartlar altında 22 Mayıs Cuma son mesai günü oluyor. 23 Mayıs Cumartesi 9 günlük tatilin ilk günü oluyor. Yani böyle bayrama adım adım yaklaşma. Dolayısıyla artık böyle memlekete gidecek olanların çoğunluğu gitmiştir diye düşünüyorum. Özellikle böyle devlet memurları ya da memur statüsünde işler. Yani 9 günlük tatil vuranlar cumartesinden itibaren yani öncesinden memleketlere varmıştır. Ama tabii şimdi bunun esnaf olanı var. Bunun işçi olanı var, yani şeyin dışında. Özel sektör çalışanı var 9 günlük tatilin vurmadığı. Ama orada genelde şey oluyor ya, genelde böyle evin reisi babalar eşlerini ve çocuklarını, yani anneleri ve çocukları önden bir gönderiyor. Siz diyor, ben biletinizi keseyim diyor. Erken ne, ben de diyor arife gelirim diyor, bayram sabahı gelirim falan diyor. Ne yapsın adamcağız izni yoksa? Ne yapsın özel sektör, ne yapsın esnaf mesela? İşlerinden çok artacağı zamanlar yani böyle. İşte bugün de Kurban Bayramı'nın arifesi. Kurban Bayramı'nın arifesinin arife bayramından bir gün önce anlamına geliyor. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Biz tebliğ vazifemizi yapalım, sonrasında size kalmış. Teşrik tekbirleri bu sabah namazı itibariyle namazlardan sonra biliyorsunuz başladı. Kurban Bayramı ikindi namazına kadar teşrik tekbirleri. Ya şimdi namazda göz olmayan nezanda kulağı olmaz ya. Balgancım teşrik, teşbik, teşrik, teşrik. Teşrik tekbirleri biliyorsunuz. Beş vakit namaz kılanlar için söylüyorum. Namazlardan sonra biliyorsunuz ki Allahu Ekber Allah. Ya onu hatırlatmış olalım. Arife günü sabah namazı itibariyle başlamış oluyor. Sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı namazlarından sonra.

değişik tekbirlerini unutmayınız efendim. Bak görüyorsunuz ne güzel faydalı bilgiler veriyorum ya. Yani. Ne güzel kendine gurur duyuyorum. Yemin ediyorum var ya tam böyle harbiden. Hani belki de hayırlı cumalar mesajı göndermiyor olabilirim. Ne bileyim böyle hayırlı kandiller mesajı paylaşmıyor olabilirim ama bak bir şekilde aklıma gelen bir şeyi paylaştım sizlerle yani. Canlarım benim. Tolga dünyasındasınız. Mersin FM radyosundasınız. Arife günü sabahında. Bence mutlu bir Arife, mutlu bir bayram için olmanız gereken en güzel yerdesiniz. Güzel enerji depolayın. Güzel bir bayram olsun.

WhatsApp'ta şey var değil mi? Yani bu hayırlı cumalar mesajlarını falan gönderiyorlar ya her cuma, yani elimize ulaşıyor öyle ya da böyle. Yok şikayetçi değilim ben, bunu söylediğim zaman bazen geri dönüş oluyor. Geri dönüşlerde şey diyorlar. Ne o Dalgancam, şikayetçi misin ya? Yok canım, mizah yap, mizansen yapıyorum canım. Ne şikayetçi olacağım? Benim hayattaki en büyük amaçlarımdan bir tanesi mutlaka her cuma hayırlı cumalar mesajı almak. Özellikle Kamil'den, özellikle Haydar'dan. Tabii canım ya. Mesela böyle bazen bazı insanlarla tanışıyoruz, numaralarını alıyoruz, kaydediyoruz. Aradan aylar geçiyor, yıllar geçiyor. O insanın numarası bizde olduğu için WhatsApp durumunu görüyoruz. Hatta onun toplu mesaj grubunda oluyoruz ya. Mesela bundan 6 sene öncesinde musluğum bozulmuş, tesisatçı çağırmışım, numarasını kaydetmişim. Abi 6 sene önce o musluk yapıldı. 6 sene önce tesisatımda bir sorun olmadı, adamın numarası bende diye. Adamın özel, adamın evliliğine şahit oldum ya. Geldiğinde musluğu yaptığında henüz bekardı. Tabii canım, bu WhatsApp durumdan paylaşıyorlar ya. Önce biriyle tanıştı, sonra kızı istediler, söz taktılar, nişan yaptılar, düğün yaptılar. Kızı oldu ya, şu anda kızı 3,5 yaşında, düşün. WhatsApp durumdan takip.

0: biliyorsun abi o. Abi. Yıllar öncesinde bir arkadaş ortamında Tolga'cığım numaranı alayım belki lazım olur diye numaramı alan bir arkadaş. Eşinden boşandı, başka biriyle evlendi, uzak doğuya balayına gitti. Bütün bunları konuşarak anlamıyorum. WhatsApp durumda görüyorum. Şimdi bu insanların bana hayırlı cumalar mesajı yani ne kadar hayırlı olur. Şimdi müfredatta şey var değil mi? Hayırlı cumalar mesaj gönderip grubuna sesleniyorum. Müfredatta şey var değil mi? Hayırlı bayramlar. Bu bayram hepimize huzur getirsin. Şimdi şey depoya bakacaklar abi depoda neler var diye. Depoya bakacaklar ha bak geçen kurban bayramında bu varmış. Ne var? Koyun var güzel. Bu koyunun işte yanına bir tane gül koyalım. Bir tane melek kanat var. Bak güzel daha önce hazırlanmış. Bu güzel bayram ibadetlerimiz yerine. Bir de şey değil mi? Arife'den başlanıyor normalde bugünden itibaren. Bayram mesajı. Hayır bir de sonra bazılarıyla karşılaşıyoruz yıllar sonra. Kankacığım sana çok darıldım. Ne oldu ne yaptım diyorum. Benim mesajıma cevap vermedin. Hangi mesaj diyorum? Yani her kandil hayırlı kandiller diyorum. Bir kere de sen yaz. Evet atarlanıyor. Ben mesela geçen kandil gönderdim sana. Sen şey demedin ama bana. Şey diyorum yalnız bir detay var. Bana göndermedin. Ortaya atıyorsun kim üzerinden alınırsa. Hani özellikle beni arasan merhaba Tolga'cığım nasılsın iyi misin hayırlı bayramlar falan hemen geri dönüş alırsın. Ama sen orada saldım çayra Mevlam kayra tarzı. Öyle bir şey yok. Bak ben buradan şu an sesimi duyan herkese mutlu bayramlar diliyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramımız kutlu olsun diyorum. Ama emin olun aranızdan hiçbirine ben geçen radyoda senin bayramını kutladım. Sen benim bayramımı kutlamadın. Bana mesaj yazmadın demeyeceğim. Evet hayırlı bayramlar, mutlu bayramlar, bereketli bayramlar olsun inşallah.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Bakınız Yağmur Catering Yemekçilik size birçok şey ifade edebilir. Hemen ben ifade edeceği bazı şeyleri paylaşayım öncelikle.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu bu cepte. Bunun yanı sıra aynı zamanda
1: sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Okey miyiz? Sabahları kahvaltıya da gidebilirsiniz, brunch'a da gidebilirsiniz 10-12 arası. Yani öğlenleri sulu yemeğe de gidebilirsiniz. Ev yemekleri böyle. Bunda da mutabık mıyız? Okey miyiz? O zaman alın sizi mutlu edecek, bütçenizi hiç zorlamayacak. Bütçenizle ilgili güzel bir haber.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? Bir değil, iki değil, tam 3 çeşit yemek. 500 lira değil, 400 lira değil, sadece 200 lira. Duydunuz, duydunuz da inanmadınız mı? Bak bir daha söyleyelim.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Arkadaşım bir yemekte, 3 çeşit yemekte olmazsa olmaz. Ana yemek var mı? Var. 3 çeşit yemeğin içerisinde olmazsa olmaz. Pilavı var mı? Var. 3 çeşit yemekte olmazsa olmazı. Salatası var mı? Var. Yanında limonu biber ekmeği var mı? Var. Hepsi birden sadece 300 lira mı? Hayır. 250 lira mı? Hayır. Ana yemeği pilavı salatası. Limonu biber ekmeğiyle beraber 3 çeşit yemek. Sadece 200 lira. Peki bunu sipariş verebiliyor musunuz sipariş?
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Maşallah. Maşallah iş yerlerine hızlı servis. Peki bir ne bileyim yemekli düğün olur, yemekli nişan olur, toplu organizasyon olur, cenaze yemeği olur. Bu tür şeylerde hizmet veriyor mu acaba böyle toplu böyle bir sürü?
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Oo, bu işi çözmüşüz ya. Bu iş tamam ya. Boşuna demiyoruz Cumali Usta'nın işletmeciliğinde. Ama böyle 5-10 yıllık, 10-15 yıllık, 15-20 yıllık değil ha. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde.

Yağmur Catering yemekçinin sunduğu kavga dönüyor. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kurmaz Usta ve ailesi ve ekibi tüm İslam alemine ve Tolga Dünyası dinleyicilerine hayırlı, mutlu, güzel bayramlar der. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Yağmur Catering Yemekçilik.

0: O zaman molaya gidelim mi? Bir mola isteyelim mi? Bir molamızı yapalım mı? Molanın sonrasında gelip burada kaldığımız yerden devam edelim mi? Hadi o zaman günün son molası, sonra burada olacağız. Ayrılmayın, geliyoruz.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 0233. 538-437-02-33.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizza

0: İtek fiyatal.
1: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
5: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
6: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
3: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
9: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı operatör doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
10: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
11: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
13: Ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Ramazandı, bayramdı, falandı filandı derken mevsimleri şey yaptık. Yani Ramazan ayına girerken de kış mevsimindeydik, Şubat ayındaydık. Ramazan ayından çıktığımızda bayramı yaşarken de ilkbahara girdik, Mart ayına. Evet evet, Mart ayı biliyorsunuz ilkbahar mevsiminin ilk ayı. Ama bildiğimiz başka bir şey daha var. Mart kapıdan baktırır kazmak yürek, yaktırır. Bildiğimiz bir şey daha. Mart'la ilgili bildiğimiz bir şey daha var. Mart ayı dert ayı deniliyor esnaflar için. Şimdi eski zamanlarda sadece böyle Mart ayının yıllık vergi matrağı ayı olduğu için o zaman dert aydı. Ama şimdi günümüzde maşallah her ay dert ayı. Esnaf için her ay dert ayı. Her ay dert ayı, her ay. Artık Mart ayı dert ayı diye bir şey kalmadı yani. Aynı şey için de geçerli. Hani şu Mart kedisi muhabbeti var ya böyle. Artık onlar da yılın 12 ayı. Ulan arkadaş, yozlaştık mı ya 2026'ya girerken? 2026'ya girerken neler oldu? Bakınız, eski zamanlarda esnaflar yılın 11 ayı dertsiz, tasasız, kedersizdi. Ama sadece bir ayı, Mart ayı, hani böyle yıllık beyanname matrağı var ya, onun stopaj mutopaj ödemesi falan filan vardı Mart ayında. İşte bu nedenle mütevellit şey derlerdi esnaflar için. Mart ayı dert ayı derlerdi. Ama 2026 Türkiye'si nasıl bir hale geldik, nasıl bir evrildiysek yılın 12 ayı dert ayı. Hatta şimdi bir esnaf mesaj yazacak, diyecek ki Tolga'cığım yılın 52 haftası dert haftası. Hatta diyecek ki birileri yılın 365 günü dert günü ulu. Tabii canım ya. Bir zamanlar ne şey derlerdi, ne yapıyorsun orada Mart kedisi gibi. Hani Mart kedisinden kastımız biliyorsunuz Mart ayında kedilerin şimdi bunu nasıl anlatırım? Kedilerin vücudundaki afrodizyak ve hormonların etkisiyle, yani bir eskilerden kalma bir inanışın rivayetlerine göre Mart ayında kediler çiftleşme ayıymış, öyle deniliyor yani. Mart ayında dişi kediler erkek kedilere davet yaparmış, böyle miyav falan diyor. Erkek kediler de daveti reddetmezmiş Mart ayıyla ilgili. Tabii Mart ayı denildi zaman böyle erkekler de miyav. Olay sonra iki kutbun birleşmesiyle şeye dönermiş böyle. Miyav, miyav, miyav, miyav, miyav, miyav, miyav, miyav. Ama şimdi bu da yılın 12 artık. Mart'ın bir şeyi kalmadı.

0: X villamın çatı katındaki yatak odasının home ofisinden burası aynı zamanda bahçeli 1000 metrekare bir alan üzerinin 500'ü oturum, villa oturumu, 500'ü de bahçe. Bizim bahçeli bir yaşam alanımız var. Kediler de var tabii ki. Ya evet, daha önce hani Marta ile ilgili bir rivayet vardı ama yok abi. Ben ne zaman baksam bazı kedi türleri var, tamam mı? Ne zaman baksam yüklü, ne zaman baksam hamile. Ne zaman baksam bir bakıyorum doğurmuş yavruları var etrafta. Bir bakıyorum bir daha hamile. Ulan ne zaman doğurdun, ne zaman hamile? İşte o yüzden şey derler ya, kendi köpek gibi doğuruyorum. Canlarım benim. Mart ayının bir şeyini yaptım size. Mart ayının bir MR'ını çektim. Mart ayının bir özetini sizinle paylaştım. Öncelikle kadınlarımız şey diyordu. Mart kapıdan baktırır kazma kürek. Yani Mart ayında artık böyle ilkbahar geldi, çiçekler böcekler falan olurdu ya. Hani böyle insanlar böyle sobalarını falan sökermiş geçmiş zamanlar. Öyle olunca bir de Mart'ta da soğukluk hissedilince işte kadınlar da demiş ki Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktır. Mart'la ilgili işte kedilerin ayı, Mart ayı çiftleşme kedilerini var. Bir de esnaflar için dert ayı derlerdi. Ha bir de şey var, Mart ayı bahar ayı ya, geldi bahar ayları titrer gönül yayları. Canlarım benim.
1: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
0: Benim dünyamdasınız.
2: Mersin FM.
0: Benim radyomdasınız.
3: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçilik işletmecisi Cumali Kırmaz Usta'nın sponsorluğunda Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga

Canlarım benim, bir araştırma var. Bu fazla uzun uyuyamayanlarla ilgili. Yani

Siz ne kadar uyuyorsunuz bilmiyorum ama yapılan bir araştırma göstermiş ki, ya burada şimdi cevap hakkı falan doğmasın. Burada şey yapmayın sakın. Nereden çıktı lan bu? Oğlum kim çıkartıyor lan bu şeyleri falan? Ben sadece söyleyenlerin yalancısıyım. Şimdi burada ben kendimi de dahil edebilirim bu araştırmaya. Diyor ki araştırmalara göre, vallahi araştırmayı nerede yapılmış, kim yapmış, niye yapmış, nasıl yapmış, kaç kişiye sormuş, hakikaten insanlar ne diye cevap vermiş, bunu resmi bir mecraya onaylatmış mı, resmi mi, gayri resmi mi, ya da araştırmayı yapan insan sadece çevresindeki 3-5 kişiye mi sormuş bilmiyorum. Araştırmalara göre diyor. Yani inanmıyorsanız şey diyebilirsiniz. Valla ben çok inandırıcı gelmedi yani bana. Yani baktığın zaman araştırmışlar ama yani kim araştırmış, nasıl araştırmış diyebilirsiniz. Araştırmalara göre ne kadar geç uyanırsanız o kadar çok zekisiniz diyor. Valla. O zaman benim zekasızlığım buradan. Evet. Oğlum bu sabah programında okunabilecek bir haber değil lan. Yani sabah programında okunabilecek bir araştırma değil. Bunu gece programında falan okumak lazım. Arkadaşlar gece istediğiniz saatte uyuyun, sabah geç uyanın. Çünkü yapılan araştırmaya göre ne kadar geç uyanırsanız o kadar zekisiniz. Araştırmayı yapanlar kim? Geç uyananlar. Geç uyanan. Ya yemeyin böyle şeyleri, boş verin. Evet, bir araştırma yapılmış. Yapılan araştırmaya göre ne kadar geç uyanırsanız o kadar zekisiniz denilmiş ama yani ben bunu tartışırım abi yani şimdi. Şimdi ben ne kadar erken uyanıyorsam o kadar geri zeken değil mi? Tamam doğru, o kadar zeki olduğum söylenemeyebilir. Tamam doğru. Kendimi bildim bileli çalışıyorum, araya parayı bulamadım, o da doğru. Tamam doğru. Çok böyle ne bileyim bir Bill Gates kadar, bir Elon Musk kadar, bir Acun kadar zeki olmayabilirim ama yani ben de kendimce bir zeki gösteri, zeka ver şeyim var. Mesela yaptığım en zekice davranış zengin bir kadınla evli olmak yani. Zeka gerektiren bir şey ben. Evet. Babamızı seçemiyorduk ama kayınbabamızı seçebiliyorduk değil mi? Yaptığım en zekice iş kayınbabamı seçmek. Gerçi o da sonra iflas etti ama. Yani... Arkadaşlar inanmayın bu araştırmaya. Bir kere elhamdülillah Müslümanız. Müslümanlıkta erken kalkıp yol almak sevaptır. Müslümanlıkta rızk sabah dağıtılır. Müslümanlık hakikaten çok böyle güzel sözler söylenir. Erken kalkıp yol almak gibisi var mı ya? Neymiş efendim? Araştırmalara göre ne kadar geç uyanırsanız o kadar zekiymişsinizmiş. Araştırmayı yapanlar geç uyananlar. Yani... Bırakın ya, bırak ya. Ben bu araştırmayı yapılmamış varsayıyorum. O zaman ben ne diyeyim ki? Yapılan araştırmalara göre ne kadar erken uyanırsanız o kadar zeki. Mesela bu da böyle bir şey ya. Mesela yağmur catering yemekçilik de şey desin. Ne kadar çok yağmur yemekçilikten yerseniz o kadar zeki. Araştırmalara inanmayın. Ya da şey yapalım ya. Geç uyananlara soralım, gerçekten zekiler mi? Aramızda var mı çok geç uyananlar? Mesela 7.30'da falan. Şimdi bu bağlamda mesela ben 6'da uyanıyorsam 7'de uyanan benden daha mı zeki? Mesela ben 7'de uyanıyorsam 6'da uyanandan daha mı zeki oluyorum? Ya da program 9'da bitiyor. 9'da uyananlar evimizden daha mı zeki oluyor? Veyahut da adam ikindiye kadar uyuyor mesela. İkindiye ben evinizden daha zekiyim oğlum. Ya yok, inanmayın ya. Ya bir Tolga'nın yaptığı araştırmaya göre ne kadar erken kalkarsan o kadar yol alırsın. Hadi bakalım. Ne kadar erken uyanırsan o kadar zekisin. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Ya ne olan?

0: 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Sizin iş yerlerinizin yemek organizasyonlarını kim yapıyor? Yani siz ne yemek yiyorsunuz? Öğlenleri ne yemek geliyor size? Sefer tasıyla mı çözüyorsunuz? Ya da her gün bugün ne yesek diye mi düşünüyorsunuz? Hadi bir gün tantini yediniz, bir gün kebap yediniz, bir gün lahmacun yediniz. Her gün bugün ne yesek diye mi düşünüyorsunuz? Bir de yanlış anlamayın, dünya para be. Yani günümüzde olmuş bir tantini 250 lira. Günümüzde olmuş bir porsiyon lahmacun 223-230 lira. Yani size şöyle doyurucu yemek lazım, doyurucu. Size şöyle tabildot usulü sulu yemek lazım. Size şöyle ana yemeği pilavı salatasıyla beraber 3 çeşit yemek lazım. Size şöyle yılların tecrübesiyle lezzetli yemek verecek bir... Size var ya, size ne lazım biliyorsunuz mu? Size yağmur yemekçilik lazım ya. Her gün bugün ne yiyeceğim derdine düşmeyin. Her gün bugün ne yesek acaba diye böyle arkadaşlarınızla tutup da tartışmayın. Bakınız, siz de iş yerlerinizin yemek çözümünde çözüm ortağınız Yağmur Catering yemekçilik olsun. Zamanınız da paranız da size kalsın. Bakınız, öncelikle kaliteden bahsedelim. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçilik. Yılların tecrübesiyle hem lezzetli yemekler, hem hijyenik, hem güvenilir, hem kaliteli, hem de ekonomik yemekler.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Okey miyiz? Kaliteli yemeğin adresi. 3 çeşit yemek diyorum ya.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Bol bol ye, az az öde diyor. 3 çeşit yemek diyor. Sadece diyor 200 lira diyor. Üstelik diyor, bakınız, ana yemeği pilavı salatası, okey miyiz?
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Bundan mutabız değil mi artık, yani cepte bu yani. 3 çeşit yemek 200 lira da mutabız. O zaman bir de şunu söyleyelim mi? Şunu söyleyelim bir de iş yerlerine.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Ya. Bence

0: Hemen Yağmur Catering Yemekçilik'le irtibat kurun. Hemen arayın, hemen Instagram'dan yazın, tanışın. Gelsinler, görüşsünler. İş yerlerinizin yemek sorununu Cumali Usta ve ekibi Yağmur Catering Yemekçilik çözsün. Bence çözsün. Bence okeydir bu.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46.

erken kalkanlar, yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar, güne Mersin FM radyosunda Tolga Dünyası ile başlayanlar. Öncelikle her sabah 7 itibariyle canlı yayınlarımıza başlıyoruz. 7-9 saatler arasında birçok dinleyici gelip geçiyor. Ben size söyleyeyim, bakınız 7-7.30 arası başka bir kitle, 7-38 arası farklı bir kitle, 8-8.30 arası yine değişiyor kitle ve son olarak da bu bölüm, yani 8-39 arası kitlemiz de oldukça değişkenlik gösterebiliyor. Ama bilmeniz gereken bir şey daha var. Tolga Dünyası'nın tekrar yayınları her sabah 5 sularında yine radyonuz Mersin'de. Yani bugün dinlediğiniz programın tekrarını yarın sabah 7'den önce dinleyebilirsiniz. Yani her sabah 5-9 arası, günde 4 saat. İyiydi ya bence. Ya en azından güne zinde başlamanız için, enerjik başlamanız için, afyonunuzun patlaması için, kaliteli bir sabah geçirmeniz için ve daha bununla birlikte bir sürü şey için yaşasın Tolga Dünyası.

Yani siz bugüne kadar henüz Tolga dünyasıyla tanışmadıysanız ya da Tolga'ya ulaşmadıysanız ya da ulaşacağınız yolu bilmiyorsanız bence an itibariyle hemen ulaşabilirsiniz. Instagram Radyocu Tolga. Ulaşabileceğiniz en kolay yöntem. Artık teknoloji çağındayız. Bundan yıllar öncesinde hiçbir teknoloji yokken dumanla haberleşme yöntemi vardı. Haberci kuşlar vardı. Sonrasında işte mektuplaşma, işte ondan sonra telefonlar falan derken artık günümüzde sanal medya var. Instagram var. Instagram Radyocu Tolga'yı takip ediyorsun. Bir de orada DM var. Direkt mesaj. Mektup gibi düşün. Yani dumanla haberleşme gibi düşün. DM. Duman mektubu. Direkt mesaj. Instagram Radyocu Tolga.

24 saati Instagram radyocu Tolga takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Yollarda dinleyenlere kazasız, belasız ve cezasız hayırlı yolculuklar diliyorum efendim. İş yerlerinde dinleyen esnaflarımıza hayırlı, bereketli işler diliyorum efendim. Mesai başında çalışan emekçi kardeşlerimize Rabbim kolaylıklar ver.

0: Ay, Tolga harikasın ya.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Reklam tanıtır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indir-

0: tıkla, ister uğra.
1: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hilton'sa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
3: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
4: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
3: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
6: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
11: 233 66 55

0: bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'ne bağlı olarak faaliyet yürütecek olan Garaj Mersin ve Kampüs Mersin, 13 Mayıs Çarşamba günü kapılarını açıyor. Gençleri, profesyonelleri, iş dünyasını ve sivil toplumu bir araya getirecek olan projenin açılışı Başkan Vahap Seçer tarafından yapılacak. Yönetmen ve dijital içerik üreticisi Ozan Siha ise merkezin ilk konuğu olacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet sunan Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri, vatandaşlara değişik alanlarda verdiği ücretsiz eğitimlerle hem meslek sahibi olmalarını sağlıyor hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlıyor. Teorik ve pratik verilen eğitimin ardından katılımcılar kendi işlerini kurma ya da iş piyasasında yer alma imkanı elde ediyor. Başkan Vahap Seçer ve Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali'ne katıldı. Birbirinden ünlü şeflerin konuk olduğu festival programında Balıkesir'in coğrafi ürünleri ve meşhur lezzetleri tanıtıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla Tarsus'ta bir program gerçekleştirildi. Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer'in de eşlik ettiği Anneler Günü etkinliğinde şehit eş ve anneleriyle gazi yakınları önce Tarsus Doğa Parkı'nı, sonrasında ise Tarsus Gençlik Kampı'nı gezdi. Burada tüm şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, robotik ve teknoloji alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Mice Robot Robotics Competition Festival kapsamında düzenlenen Lego Lion kategorisi ilkokul grubunda yarışan Mercan Junior takımı öğrencileri Cesur Ali Kaplan ve Süleyman Onur Doğan, bölge şampiyonasında ikincilik, Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasında ise üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si gerçekleştirilen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nda 882 sporcu mücadele etti. Sporcular Kız Kalesi'nden Lamos Kanyonu'na uzanan eşsiz rotalarda mücadele ederken Korikos Antik Kenti, Cennet Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi mirasların arasında koşarak tarihle doğanın iç içe geçti.

0: benzersiz bir atmosfer deneyimledi. Maratonun ödül töreni ise Kız Kalesi Müze Beach'te gerçekleşti. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120, 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor.

0: atladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
5: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
6: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 mezitli Mersin.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Damar denince damarın tek adresi
10: Mersin FM.
9: Hep damar. Full damar.

beklenen yarınlar kaybolmuştum ben. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere rest çektim isyanlardayım.

0: İşte o kadar.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Başkanlığı'nda düzenlenen Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir dedi. Erdoğan ayrıca hukuk devletinin en genel tanımının bütün kurum ve organlarıyla devletin hukuk içinde kalması ve hukukla hayat bulması olduğunu söyledi. CHP'de Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için kesin ihraç talep edildi. Burcu Köksal AK Parti'ye katılacağını açıkladı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi. Kallas, Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları sonlandırma kararı aldıklarını bildirdi. Hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hondius gemisinden tahliye edilerek Madrid'e götürülen 14 İspanyol yolcudan birinin hantavirüs testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan yolcunun herhangi bir semptomu olmadığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Gemide bulunan ve karantinaya alınan 3 Türk'te hastalık bulgusuna rastlanmadı. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Mayıs ayı olağan toplantısı birinci birleşimi gerçekleştirildi. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Deniz Kızı Turizm Anonim Şirketi'nin sermayesinin 150 milyon liraya çıkarılmasına ilişkin Nisan ayı meclis toplantısında yaşanan tartışmalar gündeme geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'ne ait kafe ve plajların belediye iştirakleri aracılığıyla işletildiğini belirterek bu işletmelerin önemli gelir elde ettiğini söyledi. Öte yandan MESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Mayıs ayı olağan genel kurul toplantısı da yapıldı. Genel kurulda konuşan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eski yeni vergi borcu yok ödedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin SGK borcu, yeni borcu hiç yok. Son taksidini de Haziran ayında ödüyor, bitiyor dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Haftası kapsamında özel bireyler için kentin dört bir yanında spor, sanat ve eğlence dolu etkinlikler başlattı. Sahilde düzenlenen spor şenliğiyle başlayan programlarda çocuklar hem farklı branşlarda spor yaptı hem de sosyal etkinliklerle unutulmaz anlar yaşadı. TOKİ iştiraki olan Emlak Yönetim'in organizasyonuyla gerçekleştirilecek olan, aralarında Mersin'in de bulunduğu 38 ilde 521 iş yeri müzayedesi düzenlenecek. Mersin'in Akdeniz ilçesindeki 16 iş yerini kapsayan satışlar 13-14 Mayıs'ta Ankara ve İstanbul'da yapılacak. Mersin'de polis ekiplerince şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve otobüslere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 1431 araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen 137 araç ve sürücü hakkında işlem yapıldı. Mersin'de Balıkçı Barınağı'nda bir erkek cesedi bulundu. Kimlik tespit çalışmasında cesedin 56 yaşındaki Ömer Hepler'e ait olduğu öğrenildi. Şahsın ölüm nedeninin yapılan otopsi sonucu belirleneceği ifade edildi. Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da kupa töreninin tarihi belli oldu. Galatasaray Şampiyonluk Kupası törenini 15 Mayıs Cuma günü Rams Park'ta gerçekleştirecek. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtı.
1: Mavi beyaz eşyadan kısa süreliğine bomba kampanya. Kanepe 8000, oturma grubu 2 üçlü ve 2 berjer 24000.

0: tıkla, ister uğra. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı, rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
6: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
7: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca Vilayet Yolu, Mersin.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Polo Life koltuk örtüsü 199 TL. Nivea Bay Bayan Deo 140 TL.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Mersin FM

0: reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
1: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
5: Yazın keyfi bitse de konforun

Adı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
7: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

desem artık gözümde onun kadar güzel yer. Artık adını duyduğumda aklıma iki kelime gelecek. Biri kin, biri nefret. Çünkü ben seni çok hem de çok sevmiştim.

Belki bugün, belki yarın. Neonlar sönecek, sazlar susacak ve perdeler üstüme açılmamacasına kapanacak. Hoşça kal sevdiklerim. Hoşça kal insanlarım. Hoşça kal dostlarım. Bu son şartım size. Bu son vedam size.

yandım söndüm yüreğime.

0: anasına kulum, ona köleyim. Can istesin, parça parça böleyim. Unut deme ama elde öleyim. Unutmak işime gelmiyor be dayı. Unutmak işime gelmiyor be dayı. Gelmiyor.
1: Reklam tanıtır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel.

0: Yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
1: Türkiye besleniyor.
2: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Terlik çeşitleri 99 TL. İpek şampuan 480 ml çeşitleri 70 TL.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
6: Vanili köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
3: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
6: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
8: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere

0: bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 7/24 arabesk. 24 saat arabesk.

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Mayıs ayı olan toplantısı 1. Birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 35 ve komisyonlara havale edilen 25 madde olmak üzere toplam 60 madde görüşüldü. Hissesinin %100'ü Büyükşehir'e ait olan Deniz Kızı Turizm AŞ'nin sermayesinin 150 milyon liraya çıkarılmasına ilişkin Nisan ayı olağan meclis toplantısındaki tartışmaya dair konuşan Başkan Seçer, 7 yıldır Mersin halkına hizmet eden ve şu anda 24 adet olan kafe ve plajların 2025 yılında 23 milyon lira kar elde ettiğini söyledi.
1: Yani çok değerli bir emek var. Yaklaşık 7 yıldır. Tahmin ediyorum 23-24 kafe açılmış. Geçtiğimiz yılda ki kar etmez bu tip işletme. 23 milyon karı var. Bahsettiğim net kar. Yani her şey çıktıktan sonra ve kiraları da bunun içinde. Çünkü orası Mersin Büyükşehir'in. Biz geçtiğimiz dönem bir madde eklettim, kendimi de bağlattım. 33. şahıslara, o yerlerin 3. şahıslara kiraya verilmesini men ettim. Yani kirasını da ödüyor bize. Belli bir makul kiraları var vesaire. Yani gayet met edilmesi gereken, teşekkür edilmesi gereken, takdir edilmesi gereken bir çalışma olarak ben değerlendiriyorum. Sermaye artış nedenleri vardır. Büyüyen şirketler de sermaye artırır, artık yetersiz kalıyor. Çok daha büyük cirolara eriştik, büyük karlara eriştik. İşte varlıklarımız arttı, şu oldu, bu oldu. Bu sermaye çok komik kalıyor diye sermaye de arttırırlar. Bunlar teknik konular.
0: Mersin 2. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesine yönelik hazırlanan Doruslar ilçesi Yalınayak Mahallesi 10.175 ada bir parsele ilişkin 1 bölü 5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu'na müştereken havale edilen konuyla ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi. CHP Meclis Üyesi Hıdır Berk, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Tunçaz ile Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi İlhan Çokgün'ün madde ile ilgili değerlendirmeleri üzerine konuşan Başkan Seçer, idare olarak mahkeme kararını uygulamakta yükümlü olduklarına dikkat çekti.
1: Biz bu gerçekler üzerinden yeni planlar yapmışız. Sadece orada değil, Akdeniz'in o bölgesinde değil. Güneyde, sahil bölgelerinde de, daha doğu bölgelerinde de bir kısım lojistik, bir kısım küçük sanayi, işte ticaret konut, bunları yapmışız. Oraya uygun diye yapmışız, hepinizin onayıyla yapmışız. Şimdi biz o insanları nasıl ikna edeceğiz? Onların da mağduriyeti ortaya çıkmadan ya da mağdur olmalarını engelleyecek bir şekilde oradan alıp bir başka yere gitmeleri lazım. Orada kalmaları, her gün orada yaşayan insanların sağlık açısından mağduriyeti, artı çevre sağlığı problemi var. Şimdi bunu çözmek lazım. Yani bizim tartıştığımız, dediği gibi ortada bir şey yok, mahkeme kararını uyguluyoruz.
0: Mersin Büyükşehir Belediyesi Meski Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Mayıs ayı olan Genel Kurul Toplantısı 1. Birleşimi de Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplam 9 maddenin görüşüldüğü toplantıda Meski 2025 Mali Yılı Faaliyet Raporu da oy birliğiyle kabul edildi. 2019 yılından bu yana Meski için açıkladıkları 557 projenin 469'unun tamamlandığının, 47'sinin devam ettiğinin ve 41'inin plan aşamasında olduğunu kaydeden Başkan Seçer, İlbank kanalıyla finansman talebinde bulunan projelerin maliyetinin de 69 milyon 125 bin euro olduğunu belirtti.
1: Yine yatırım projelerimiz, göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana toplam 557 proje açıklamışız. Şu anda tamamlanan proje sayımız 469 adet. Devam eden 47 projemiz var. Planlanan 41 projemiz var. Bizim devam eden projelerimiz öz kaynak ve dış finans hepsi içerisinde 96 milyon 507 bin euro. Bunun da TL karşılığı 5 milyar 145 milyon TL. Yine yatırım programına alınan dış kredisi bulunan, şu anda ihale aşamasında olduğumuz yaklaşık 82 milyon 595 bin euro. Bunun da parasal karşılığı 4 milyar 403 milyon lira. Bazı projelerimiz var. Onların finansman arayışı içerisindeyiz. İlbank'la temas halindeyiz. Onun da tutar 69 milyon 125

0: Euro, TL karşılığı da 3 milyar 685 bin TL.
1: MESKİ'de tüm tarihlerin en büyük yatırımlarını yaptıklarını belirten Başkan Seçer, MESKİ'nin 134 milyon dolar olan borcunu 91 milyon dolara düşürdüklerini ifade etti.
0: 134 milyon dolardan 91 milyon dolara düşen bir borç yükü var. Bu da yaklaşık olarak 43 milyon dolar bir borç azalması demektir. Bugünkü rakamlarla TL olarak baktığınız zaman bunun parasal karşılığı da yaklaşık 200-250 milyon TL civarında bir borç azalması demektir. O günkü borç yüküne baktığınız zaman. Şimdi burada bir mali disiplin çok net görülüyor bu belediyede. Hem büyükşehir kısmında hem Mersin Büyükşehir Belediyesi Sular İdaresi kısmında.
1: Su fiyatları konusuna da değinen Başkan Seçer, Türkiye'de farklı illerin su fiyatlarını da meclis üyeleriyle paylaştı. Başkan Seçer, su fiyatlarının tefe oranlarına, maliyetlere ve bölgenin özelliklerine göre belirlendiğinin altını çizdi.
0: Gelelim şu su fiyatlarına. Her bölgenin kendine münhasır özellikleri var. Maliyetler, elektrik maliyeti başta olmak üzere etkiliyor. Topografya etkiliyor. İnişli çıkışlı, terfili bol, elektrik tüketiminin yoğun olduğu sistemler olabiliyor. Bir özel sektör zihniyetiyle biz bu kurumu yönetemeyiz. O zaman su 53 TL değil 103 TL olur. İşte 70 küsür TL zaten şu anda 73 TL bizim bir ton suyun maliyeti demişiz ama 53 TL'ye satıyoruz.
1: Başkan Vahap Seçer tüm hizmetlerde olduğu gibi MESKİ hizmetlerinde de ilçeler arasında herhangi bir sahikle pozitif ayrımcılık yapmadıklarını ve yapmayacaklarını vurguladı.
0: Tek sahikle pozitif ayrımcılık yaparız. Gerçekten bugüne kadar gerekli hizmeti almamıştır. Yani mağdur edilmiştir bazı bölgeler vardı. Yani biz 50 yıl su bekleyen köylere su götürüyoruz. İlk kez Çeşme'den su akan köyler var. Erdemli'de var, Silifke'de var. Biz stratejik plan yaparken de, yatırım programlarını yıllık belirlerken de asla zinhar bir bölgenin bize verdiği oyla ilgili en ufak böyle bir nokta kadar aklımızda bir şey olmaz.
1: Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Karam, evsel katı atık bedelinin alınmayacağı ile ilgili kararı 5 ilçe belediyesinin almadığından söz ederek bir tanesinin de Erdemli Belediyesi olduğunu belirtti ve bu kararın büyükşehir bürokratları tarafından yasal yönden değerlendirilip değerlendirilmediğini sordu. Erdemli, Mezitli, Toroslar ve Tarsus gibi bölgelerin yaylalık ve sayfiye yerleri olan bölgeler olduğundan söz eden Başkan Seçer, buralarda yaz boyunca yurttaşların olduğunu ve kış boyunca da kimsenin olmadığını kaydetti.
0: Özellikle Erdemli, Mezitli, Toroslar, Tarsus, buralar yaylalık bölgeleri olan, sayfiye yerleri olan. Yani yaz boyunca vatandaş var, kış boyunca kimse yok. Şimdi kışın boş bir eve, su kullanmayan eve biz doğrudan kullanmadığı için su bedeli tahakkuk etmiyoruz. Ama fatura gönderdiğimiz zaman siz 12 aylık bize, siz hesaplamayı yapıyorsunuz. Bizim müdahale şansımız yok. Biz bunu MESKİ kanalıyla tahsil ediyoruz. Sizin meclisiniz karar alıyor. Rakamları siz belirliyorsunuz. Bizim hiçbir müdahale şansımız yok. Böyle bir yetkimiz de yok. Vatandaşın su kullanımı yok ama eve su faturası gittiği zaman o faturanın altındaki fatura bedeli tamamen evsel atıkla ilgili. Yani belediyeyle ilgili.
1: Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz, 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.

0: ise sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
3: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
1: Özel Modern Tıp Merkezi özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715 Özel Modern Tıp Merkezi.

0: Ve Anıt Kavşağı civarında Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı Hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16. Akdeniz Mersin.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

tadı tuzuydu. Sanki kınalı kuzuydu. Menekşelerin kızıydı. Adın bahar mıydı sen? Vazgeçilmez bir tutkuydun. Gönül bahçemin ufkuydun. Gittin de kimlere uydun? Adın sevda mıydı sen? Yokluğun ateşten gömlek. Dayanamaz buna yürek. Unuttun istemeyerek. Adın hasret miydi seni? Her nefeste seni aldım. Her gece uykusuz kaldın. Sanki çölde susuz kaldın. Adın Leyla mıydı seni? Unuturmuşum adını. Anlatırmışım tadını. Hayat kırsın inadını. Sen de buna gülmelisin. İşte buna üzülmelisin.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Başkanlığı'nda düzenlenen Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir dedi. Erdoğan ayrıca hukuk devletinin en genel tanımının bütün kurum ve organlarıyla devletin hukuk içinde kalması ve hukukla hayat bulması olduğunu söyledi. CHP'de Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için kesin ihraç talep edildi. Burcu Köksal AK Parti'ye katılacağını açıkladı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi. Kallas, Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları sonlandırma kararı aldıklarını bildirdi. Hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hondius gemisinden tahliye edilerek Madrid'e götürülen 14 İspanyol yolcudan birinin hantavirüs testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan yolcunun herhangi bir semptomu olmadığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Gemide bulunan ve karantinaya alınan 3 Türk'te hastalık bulgusuna rastlanmadı. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Mayıs ayı olağan toplantısı birinci birleşimi gerçekleştirildi. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Deniz Kızı Turizm Anonim Şirketi'nin sermayesinin 150 milyon liraya çıkarılmasına ilişkin Nisan ayı meclis toplantısında yaşanan tartışmalar gündeme geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'ne ait kafe ve plajların belediye iştirakleri aracılığıyla işletildiğini belirterek bu işletmelerin önemli gelir elde ettiğini söyledi. Öte yandan MESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Mayıs ayı olağan genel kurul toplantısı da yapıldı. Genel kurulda konuşan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eski yeni vergi borcu yok ödedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin SGK borcu, yeni borcu hiç yok. Son taksidini de Haziran ayında ödüyor, bitiyor dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Haftası kapsamında özel bireyler için kentin dört bir yanında spor, sanat ve eğlence dolu etkinlikler başlattı. Sahilde düzenlenen spor şenliğiyle başlayan programlarda çocuklar hem farklı branşlarda spor yaptı hem de sosyal etkinliklerle unutulmaz anlar yaşadı. TOKİ iştiraki olan Emlak Yönetim'in organizasyonuyla gerçekleştirilecek olan, aralarında Mersin'in de bulunduğu 38 ilde 521 iş yeri müzayedesi düzenlenecek. Mersin'in Akdeniz ilçesindeki 16 iş yerini kapsayan satışlar 13-14 Mayıs'ta Ankara ve İstanbul'da yapılacak. Mersin'de polis ekiplerince şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve otobüslere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 1431 araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen 137 araç ve sürücü hakkında işlem yapıldı. Mersin'de balıkçı barınağında bir erkek cesedi bulundu. Kimlik tespit çalışmasında cesedin 56 yaşındaki Ömer Hepler'e ait olduğu öğrenildi. Şahsın ölüm nedeninin yapılan otopsi sonucu belirleneceği ifade edildi. Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da kupa töreninin tarihi belli oldu. Galatasaray Şampiyonluk Kupası törenini 15 Mayıs Cuma günü Rams Park'ta gerçekleştirecek. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
1: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlar

0: kararlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hilton Sa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
0: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540-273-33-33 0540-273-33 Yeni Hal civarında. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537-399-7756 0537-399-7756 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
5: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282 327-8282.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
0: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
4: Sektöründe öncü firma.

0: Ama Çukurova Ekmekçilik, yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
3: Şoför Mahali.
0: Şoför Mahali başlıyor.

dönmezsen eğer, birileri tutup kolundan, birileri vurup büyük olasılıkla asacaklar boynundan. Gözümün önüne resmini koyacaklar, bunu ben istedim. Seni hala çok seviyorum diye beni diri diri yakacaklar.

0: 24 arabesk. 24 saat arabesk.
1: Çilemse çekerim, kaderimse gülerim.

Ama yüreğim kin, nefret, kan kustu be gülüm, kan kustu. Açan güllerine değil, uçup giden kokularına lanet olsun, lanet olsun. Nedir, nedir ulan, nedir? Senin aşk dediğin şerefi illetin gerçek adı nedir? Aşk dedin, sana kalbimi verdim.

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Mayıs ayı olan toplantısı 1. Birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 35 ve komisyonlara havale edilen 25 madde olmak üzere toplam 60 madde görüşüldü. Hissesinin %100'ü Büyükşehir'e ait olan Deniz Kızı Turizm AŞ'nin sermayesinin 150 milyon liraya çıkarılmasına ilişkin Nisan ayı olağan meclis toplantısındaki tartışmaya dair konuşan Başkan Seçer, 7 yıldır Mersin halkına hizmet eden ve şu anda 24 adet olan kafe ve plajların 2025 yılında 23 milyon lira kar elde ettiğini söyledi.
1: Yani çok değerli bir emek var. Yaklaşık 7 yıldır. Tahmin ediyorum 23-24 kafe açılmış. Geçtiğimiz yılda ki kar etmez bu tip işletme. 23 milyon karı var. Bahsettiğim net kar. Yani her şey çıktıktan sonra ve kiraları da bunun içinde. Çünkü orası Mersin Büyükşehir'in. Biz geçtiğimiz dönem bir madde eklettim, kendimi de bağlattım. 33. şahıslara, o yerlerin 3. şahıslara kiraya verilmesini men ettim. Yani kirasını da ödüyor bize. Belli bir makul kiraları var vesaire. Yani gayet met edilmesi gereken, teşekkür edilmesi gereken, takdir edilmesi gereken bir çalışma olarak ben değerlendiriyorum. Sermaye artış nedenleri vardır. Büyüyen şirketler de sermaye artırır, artık yetersiz kalıyor. Çok daha büyük cirolara eriştik, büyük karlara eriştik. İşte varlıklarımız arttı, şu oldu, bu oldu. Bu sermaye çok komik kalıyor diye sermaye de arttırırlar. Bunlar teknik konular.
0: Mersin 2. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesine yönelik hazırlanan Doruslar ilçesi Yalınayak Mahallesi 10.175 ada bir parsele ilişkin 1 bölü 5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu'na müştereken havale edilen konuyla ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi. CHP Meclis Üyesi Hıdır Berk, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Tunçaz ile Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi İlhan Çokgün'ün madde ile ilgili değerlendirmeleri üzerine konuşan Başkan Seçer, idari olarak mahkeme kararını uygulamakla yükümlü olduklarına dikkat çekti.
1: Biz bu gerçekler üzerinden yeni planlar yapmışız. Sadece orada değil, Akdeniz'in o bölgesinde değil. Güneyde, sahil bölgelerinde de, daha doğu bölgelerinde de bir kısım lojistik, bir kısım küçük sanayi, işte ticaret, konut, bunları yapmışız. Oraya uygun diye yapmışız, hepinizin onayıyla yapmışız. Şimdi biz o insanları nasıl ikna edeceğiz? Onların da mağduriyeti ortaya çıkmadan ya da mağdur olmalarını engelleyecek bir şekilde oradan alıp bir başka yere gitmeleri lazım. Orada kalmaları, her gün orada yaşayan insanların sağlık açısından mağduriyeti, artı çevre sağlığı problemi var. Şimdi bunu çözmek lazım. Yani bizim tartıştığımız, dediği gibi ortada bir şey yok, mahkeme kararını uyguluyoruz.
0: Mersin Büyükşehir Belediyesi Meski Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Mayıs ayı olan Genel Kurul Toplantısı 1. Birleşimi de Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplam 9 maddenin görüşüldüğü toplantıda Meski 2025 Mali Yılı Faaliyet Raporu da oy birliğiyle kabul edildi. 2019 yılından bu yana Meski için açıkladıkları 557 projenin 469'unun tamamlandığının, 47'sinin devam ettiğinin ve 41'inin plan

0: aşamasında olduğunu kaydeden Başkan Seçer, İlbank kanalıyla finansman talebinde bulunan projelerin maliyetinin de 69 milyon 125 bin euro olduğunu belirtti.
1: Yine yatırım projelerimiz, göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana toplam 557 proje açıklamışız. Şu anda tamamlanan proje sayımız 469 adet. Devam eden 47 projemiz var. Planlanan 41 projemiz var. Bizim devam eden projelerimiz öz kaynak ve dış finans hepsi içerisinde 96 milyon 507 bin euro. Bunun da TL karşılığı 5 milyar 145 milyon TL. Yine yatırım programına alınan dış kredisi bulunan, şu anda ihale aşamasında olduğumuz yaklaşık 82 milyon 595 bin euro. Bunun da parasal karşılığı 4 milyar 403 milyon lira. Bazı projelerimiz var. Onların finansman arayışı içerisindeyiz. İlbank'la temas halindeyiz. Onun da tutar 69 milyon 125 bin euro. TL karşılığı da 3 milyar 685 bin TL.
0: MESKİ'de tüm tarihlerin en büyük yatırımlarını yaptıklarını belirten Başkan Seçer, MESKİ'nin 134 milyon dolar olan borcunu 91 milyon dolara düşürdüklerini ifade etti.
1: 134 milyon dolardan 91 milyon dolara düşen bir borç yükü var. Bu da yaklaşık olarak 43 milyon dolar bir borç azalması demektir. Bugünkü rakamlarla TL olarak baktığınız zaman bunun parasal karşılığı da yaklaşık 200-250 milyon TL civarında bir borç azalması demektir. O günkü borç yüküne baktığınız zaman. Şimdi burada bir mali disiplin çok net görülüyor bu belediyede. Hem Büyükşehir kısmında hem Mersin Büyükşehir Belediyesi Sular İdaresi kısmında.
0: Su fiyatları konusuna da değinen Başkan Seçer, Türkiye'de farklı illerin su fiyatlarını da meclis üyeleriyle paylaştı. Başkan Seçer, su fiyatlarının tefe tüfe oranlarına, maliyetlere ve bölgenin özelliklerine göre belirlendiğinin altını çizdi.
1: Gelelim şu su fiyatlarına. Her bölgenin kendine münhasır özellikleri var. Maliyetler, elektrik maliyeti başta olmak üzere etkiliyor. Topografya etkiliyor. İnişli çıkışlı, terfili bol, elektrik tüketiminin yoğun olduğu sistemler olabiliyor. Bir özel sektör zihniyetiyle biz bu kurumu yönetemeyiz. O zaman su 53 TL değil 103 TL olur. İşte 70 küsür TL zaten. Şu anda 73 TL bizim bir ton suyun maliyeti demişiz ama 53 TL'ye satıyoruz.
0: Başkan Vahap Seçer tüm hizmetlerde olduğu gibi MESKİ hizmetlerinde de ilçeler arasında herhangi bir sahikle pozitif ayrımcılık yapmadıklarını ve yapmayacaklarını vurguladı.
1: Tek sahikle pozitif ayrımcılık yaparız. Gerçekten bugüne kadar gerekli hizmeti almamıştır. Yani mağdur edilmiştir bazı bölgeler vardı. Yani biz 50 yıl su bekleyen köylere su götürüyoruz. İlk kez Çeşme'den su akan köyler var. Erdemli'de var, Silifke'de var. Biz stratejik plan yaparken de, yatırım programlarını yıllık belirlerken de asla zinhar bir bölgenin bize verdiği oyla ilgili en ufak böyle bir nokta kadar aklımızda bir şey olmaz.
0: Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Karam, evsel katı atık bedelinin alınmayacağı ile ilgili kararı 5 ilçe belediyesinin almadığından söz ederek bir tanesinin de Erdemli Belediyesi olduğunu belirtti ve bu kararın büyükşehir bürokratları tarafından yasal yönden değerlendirilip değerlendirilmediğini sordu. Erdemli, Mezitli, Toroslar ve Tarsus gibi bölgelerin yaylalık ve sayfiye yerleri olan bölgeler olduğundan söz eden Başkan Seçer, buralarda yaz boyunca yurttaşların olduğunu ve kış boyunca da kimsenin olmadığını kaydetti.
1: Özellikle Erdemli, Mezitli, Toroslar, Tarsus, buralar yaylalık bölgeleri olan, sayfiye yerleri olan. Yani yaz boyunca vatandaş var, kış boyunca kimse yok. Şimdi kışın boş bir eve, su kullanmayan eve biz doğal kullanmadığı için su bedeli tahakkuk etmiyoruz. Ama fatura gönderdiğimiz zaman siz 12 aylık bize, siz hesaplamayı yapıyorsunuz. Bizim müdahale şansımız yok. Biz bunu MESKİ kanalıyla tahsil ediyoruz. Sizin meclisiniz karar alıyor. Rakamları siz belirliyorsunuz. Bizim hiçbir müdahale şansımız yok. Böyle bir yetkimiz de yok. Vatandaşın su kullanımı yok ama eve su faturası gittiği zaman o faturanın altındaki fatura bedeli tamamen evsel atıkla ilgili. Yani belediyeyle ilgili.
0: Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Şoför Mahalli.
2: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
6: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
7: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
9: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Cumartesi pazar açık olan
4: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
10: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
11: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmet

0: Denizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
3: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Şoför Mahalli.
8: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
9: KSH 16. Devam et kardeşim, yolun açık olsun.
10: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin FM.

0: Şoför Mahalli.
1: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
2: Reklam tanıtı.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273

0: 33-33-33 Yeni Hal civarında. Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
1: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji. Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532-787-1652, 0532-787-1652.
4: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor.
9: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımız başlıyor. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'yı

0: Değerli Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Ayrıca beni Sevgisel'in de Ezgiler Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Mesajlarınızı oraya da ulaştırabilirsiniz. Bugün çalacağım bütün güzel şarkıları Özbay Kurtarmaya Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum diyorum ve sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 40.

kendini bu kadar sevdirmeseydin. Anlama yazılmış kader gibisin. Bak, bak olmuyor işte. Sensiz olmuyor. Seni unutmak mı? Sen deli misin? Sen deli misin? Sen deli misin? Sen deli misin?

0: seni unutmak mı? Sen deli misin İzzet Yıldızhan? Sizlerle radyonuz Mersin FM'deydi. Şimdi çok güzel bir şarkıyla devam edeceğim. Bu güzel şarkı da Armağan aslında. Çektiriyor yokluğum bana sevgilim. Bitmez soru. Kimden peki? Akın Bey'den Merve Hanım'a seni çok seviyorum demişler. Bu güzel şarkıyı da kendilerine armağan etmişler. Selamlarımızı gönderelim Mersin'den dinliyoruz demişler. Anlamı, biz neler neler yaşadık beraber. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarmayı, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Tabii ki en güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Her an içimdesin, her an kalbimdesin. Seni seviyorum, seni seviyorum. Rafet Erroman sizlerle radyonuzda.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
1: Hangi yönünü çok seviyorum biliyor musun sevgilim? Biraz içince başın dönünce

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00. Beni

bırakın. Bırakın bugün öleyim. Beni böyle kahredense bu zavallı kodesteyim. Dişlerimi sıkmaktan, gövdemi sağa sola vurmaktan, kanı bir kurşun etmez, vursan vurduğuna değmez şerefsizleri almaktan. En acısı bu mahpusluktan sorun hesabını. Bırakın, bırakın öleyim. Bırakın, can vereyim.

0: Şimdi reklamlardan önceki son şarkımızla devam ediyoruz yayınımıza. Bu güzel şarkıyı şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan etmek istiyorum. Sizleri Zerrin Özer Sevildiğini Bil'le baş başa bırakıyorum.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
0: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit

0: şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit Şalgam Müşteri Memnuniyet Hattımız 5-235-5385 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199.
2: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile üzerinde 0544 492 1054.
3: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
4: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
7: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
8: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
9: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz.

0: Neredeyseniz orada.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
2: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz de bazen bir şarkı sadece şarkı değildir. Bize bir yolculuğu, bir vedayı ya da yeniden başlamayı hatırlatır. İşte insan dinlediği şeye ne kadar anlam yüklerse hayatında da o kadar yer eder ayrıca. Belki de bu yüzden bazı şarkılar yıllar geçse bile ilk günkü gibi hala böyle yüreğimize dokunur, içimizde bir yerlere dokunur yani. İşte öyle yüreğe dokunan bir şarkıyla şimdi sizleri baş başa bırakacağım. Bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Nerelerden dinliyorsunuz? 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza.
3: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma. 0538 988 30 00.

benim ne haddim? Ona gitse, şuna gitse, kim ağlar benim yerime, kim yanar?

0: Programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Ablaların ablası Selin, Can ablam hoş geldin yayına demişler. Teşekkür ediyorum. Ben Hasır Ağaçlı Çakmak, Kalemin Kırılaydı şarkısını çalarsan sevinirim. Şarkı önce sana, bana, Şahin Ağa'nın Çiftçibaşı Hüseyin Soysal'a, sponsorumuza Özbay Kurtarma'ya ve tüm Mersin FM dinleyicilerine gelsin, kolay gelsin saygılarımla. Kasım Çakmak demişler. Teşekkür ediyorum tekrardan. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sizleri şimdi bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek.
1: Haberler.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel yedekte bir parti bulundurulduğunu ilk kez açıkladı. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Özel, yedek parti var ama mutlak butlana karşı değil, kapatma davasına karşı. Partiyi kapatmaya kalkarlarsa partimiz hazır dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İzbeton ve İzdoğa Anonim Şirketi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Soruşturmada eski İzdoğa Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı GE, eski İzbeton Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı HŞ ve eski İzbeton AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya hakkında tutuklama kararı verildi. Kurban Bayramı yaklaşırken emekli ikramiyelerine ilişkin beklenen açıklamalar netlik kazanmaya başladı. Kurban Bayramı döneminde ödenecek ikramiyenin Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi 4000 lira olacağı açıklanmıştı. Bu doğrultuda ödemelerin 22 Mayıs tarihine kadar tamamlanacağı tahmin ediliyor. İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 108 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin polis ekipleri tarafından yapay zeka destekli sistemler kullanılarak tespit edildiği öğrenildi. Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte evlilik hazırlığı yapan çiftler için maliyetler yeniden gündemde. Düğün organizasyonlarında fiyatlar enflasyon oranında yükselirken yalnızca düğün salonu maliyetleri 50-60 bin liradan başlıyor. Tüm evlilik süreci değerlendirildiğinde ise söz, nişan, kına, düğün ve ev kurma masrafları toplamda 1 milyon 800 bin lirayı aşabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden hantavirüsle ilgili beklenen açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü, Tenerife'de tahliye edilen Hondius gemisinde görülen hantavirüs vakalarının yeni bir pandeminin başlangıcı olmadığını açıkladı. Yetkililer, insandan insana bulaşmanın sınırlı olduğunu ve temas takibiyle riskin kontrol altına alınabileceğini vurguladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bu kapsamda Ata Eğitim Merkezi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeline yönelik 5 gün süren teorik ve uygulamalı eğitim programı düzenledi. Mersin Kültür Yolu Festivali'nde düzenlenen geleneksel sanat ve çocuk etkinlikleri yoğun ilgi gördü. Mersin Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilen çinicilik ve dokumacılık atölyelerinde katılımcı

0: oyuncular geleneksel el sanatlarını uygulamalı olarak deneyimlerken, çocuklara özel drama, kitap ve çinicilik etkinlikleri de renkli anlara sahne oldu. Erdemli'de beyaz üzüm hasadı sürerken siyah ince olarak bilinen kara üzümde de hasat başladı. Hasat edilen üzümler hem iç hem de dış pazara gönderilirken kalitesine göre fiyatının 250 lira civarında olduğu öğrenildi. DAEŞ'a finans sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli, Mersin dahil 16 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtı.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana takım 195 TL. Keten pantolon 199 TL.
1: Erdemli de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz

0: Okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549-473-2223. Koca Vilayet yolu Mersin.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532-787-1652, 0532-787-1652.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

0: Sevgi Selin Dezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Hayatta bazı şeylerin değeri onlara verdiğimiz anlamla büyür. Mesela bir fotoğraf, eski bir sokak ya da radyoda denk geldiğimiz bir şarkı. Başkası için sıradan olabilir ama sizin hikayenizde koca bir yer kaplayabilir. İşte insan biraz da anlam yüklediği şeylerle yaşar. Şimdi sizleri çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Ayrılamam. İbrahim Tatlıses sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.

günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Ve şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. Sıradaki en güzel şarkılarınızı değerli abim Arda'ya armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 11.99 0555 671 11.99

0: etti. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
3: Su hayattır. Su hastanesi.
4: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
7: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
8: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9

0: 31001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
4: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Yayınımıza Güllü ile devam ediyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Radyonun bu olayını çok seviyorum. Şimdi herkes dinliyor aynı frekansta. Bir sürü insan var ama herkes başka bir hikayeyle eşlik ediyor aslında şarkılara. Şu an kimlerin bu şarkıda neler hissettiğini asla bilemeyeceksiniz yani. Herkesin aklında bambaşka şeyler. Kimi geçmişi düşünür, kimi geleceği. Hiç düşün. Anda kalabilenlere helal olsun demek istiyorum. Ama ne olursa olsun herkes kendinden bir anlam buluyor tabii ki. Hiç düşünme beni. Şimdi sizi rahat rahat düşünebilmeniz için bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Acımıyorsan Güllü yorumuyla sizlerle radyonuzda.
5: Özbay Kurtarma 0538 988 30

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

0: Verdikleri değerli destek için Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak.
1: Kaldım gurbet.
0: Sizleri Azer Bülbül'le baş başa bırakıyorum. Bana düştü. Sizlerle radyonuzda.

0: Özbay Kurtarma sponsorluğu sona erdi. Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek.
1: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Mayıs ayı olan toplantısı 1. Birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 35 ve komisyonlara havale edilen 25 madde olmak üzere toplam 60 madde görüşüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi Meski Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Mayıs ayı olan genel kurul toplantısı 1. Birleşimi de Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplam 9 maddenin görüşüldüğü toplantıda MESKİ 2025 mali yılı faaliyet raporu da oy birliğiyle kabul edildi. 2019 yılından bu yana MESKİ için açıkladıkları 557 projenin 469'unun tamamlandığını, 47'sinin devam ettiğinin ve 41'inin plan aşamasında olduğunu kaydeden Başkan Seçer, İlbank kanalıyla finansman talebinde bulunan projelerin maliyetinin de 69 milyon 125 bin euro olduğunu belirtti.
2: Yine yatırım projelerimiz göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana toplam 557 proje açıklamışız. Şu anda tamamlanan proje sayımız 469 adet. Devam eden 47 projemiz var. Planlanan 41 projemiz var. Bizim devam eden projelerimiz öz kaynak ve dış finans hepsi içerisinde 96 milyon 507 bin euro. Bunun da TL karşılığı 5 milyar 145 milyon TL. Yine yatırım programına alınan dış kredisi bulunan, şu anda ihale aşamasında olduğumuz yaklaşık 82 milyon 595 bin euro. Bunun da parasal karşılığı 4 milyar 403 milyon lira. Bazı projelerimiz var. Onların finansman arayışı içerisindeyiz. İlbank'la temas halindeyiz. Onun da tutar 69 milyon 125 bin euro. TL karşılığı da 3 milyar 685 bin TL.
1: Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
0: Reklam tanıtır.
3: Mavi beyaz eşyadan kısa süreliğine bomba kampanya. Kanepe 8 bin, oturma grubu 2 üçlü ve 2 berjer 24 bin,

0: tıkla, ister uğra.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
6: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
7: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
9: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
11: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652. 0532 787 1652.
12: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik

0: hem lezzetli.
1: Vaneli Köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli Köfte Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

Programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın yaklaşık son bir saatine de girmiş bulunuyoruz.

mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar, kolay gelsin. En güzel şarkıları değerli eşim Furkan'a armağan ediyorum. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim o zaman. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sokaklar lambalar, yollar küskün. Şimdi sizleri Ferdi Tayfur'la baş başa bırakıyorum. Sisli bir gece sizlerle.

Gönüller mahzun, gözler sabunlu. Ayrılık kesmişti birleşen yolu. Ümitler, özlemler, hayaller dolu. Haftalar, mevsimler, yıllar küskün. O gözler

0: bitti demek.
1: Çok güzel bir şarkıyı daha geride bıraktık. Demek hiç sevmemiş, özlememişsin beni. Unutmuş, düşünmemişsin beni. Cengiz Kurtoğlu demek gidiyorsun sizlerle. Radyonuz ayrı. Şimdi reklamlardan önceki son şarkımız sizlerle birlikte olacak. İnsan dediğimiz varlık aslında yaşadığı her şeye bir anlam yükleyerek ilerliyor. İşte bazen bir şarkıya, bazen bir şehre, bazen de sadece bir ana. O an belki sıradan gibi görünüyor ama zihnimizde ve kalbimizde bıraktığı iz onu bambaşka bir yere taşıyor. İşte bu yüzden aynı şarkı iki farklı insanda iki farklı hikaye olabiliyor. Biri için bir ayrılığı hatırlatırken diğeri için bir başlangıcı temsil edebiliyor. Anlam dediğimiz şey aslında bizim iç dünyamızın bir yansıması. Senden sonra Kibariye yorumuyla sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Reklam kazandırır. Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de

0: içinde bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
0: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
2: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
4: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan. Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: de. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

reklamlarımızı geride bıraktık. Programımızın son 20 dakikasına da girmiş bulunuyoruz. Bazen bir kelime bile, daha doğrusu koca bir hikayeye dönüşebilir. Bir merhaba, yeni bir başlangıç olabilirken söylenmeyen bir cümle yıllarca içimizde kalabilir. Biz farkında olmadan her şeye anlam yükleriz. Bir bakışa, bir sessizliğe, hatta bir gecenin içine bile, her şeye. İşte belki de insan olmanın en derin tarafı da budur. Görünmeyeni hissetmek ve hissedileni de büyütmek. Şimdi sizleri Müslüm Gürses'le baş başa bırakacağım. Bu güzel şarkı da şu an radyoları başında. Bizleri dinleyen herkese armağan ediyorum. Dinleyin geceler sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

0: elimizden kaçırdık.
1: Programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz mesaj atmış bizlere, canımın diğer yarıları ablalarım Nimet ve Aslı için bu güzel şarkıyı istemişler bizden. Kendilerine armağan olsun, selamlarımızı gönderelim. Ve sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakalım.

programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Gelecek'te bir parti bulundurulduğunu ilk kez açıkladı. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Özel, yedek parti var ama mutlak butlana karşı değil, kapatma davasına karşı. Partiyi kapatmaya kalkarlarsa partimiz hazır dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İzbeton ve İzdoğa Anonim Şirketi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Soruşturmada eski İzdoğa Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı GE, eski İzbeton Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı HŞ ve eski İzbeton AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya hakkında tutuklama kararı verildi. İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 108 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin polis ekipleri tarafından yapay zeka destekli sistemler kullanılarak tespit edildiği öğrenildi. Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte evlilik hazırlığı yapan çiftler için maliyetler yeniden gündemde. Düğün organizasyonlarında fiyatlar enflasyon oranında yükselirken yalnızca düğün salonu maliyetleri 50-60 bin liradan başlıyor. Tüm evlilik süreci değerlendirildiğinde ise söz, nişan, kına, düğün ve ev kurma masrafları toplamda 1 milyon 800 bin lirayı aşabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden hantavirüsle ilgili beklenen açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü, Tenerife'de tahliye edilen Hondius gemisinde görülen hantavirüs vakalarının yeni bir pandeminin başlangıcı olmadığını açıkladı. Yetkililer, insandan insana bulaşmanın sınırlı olduğunu ve temas takibiyle riskin kontrol altına alınabileceğini vurguladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bu kapsamda Ata Eğitim Merkezi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeline yönelik 5 gün süren teorik ve uygulamalı eğitim programı düzenledi. Mersin Kültür Yolu Festivali'nde düzenlenen geleneksel sanat ve çocuk etkinlikleri yoğun ilgi gördü. Mersin Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilen çinicilik ve dokumacılık atölyelerinde katılımcılar geleneksel el sanatlarını uygulamalı olarak deneyimlerken, çocuklara özel drama, kitap ve çinicilik etkinlikleri de renkli anlara sahne oldu. Erdemli'de beyaz üzüm hasadı sürerken siyah inci olarak bilinen kara üzümde de hasat başladı. Hasat edilen üzümler hem iç hem de dış pazara gönderilirken kalitesine göre fiyatının 250 lira civarında olduğu öğrenildi. DAŞ'a finans sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli Mersin dahil 16 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtı. SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma. 0538 988 30.00.
5: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda.
1: 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim

0: fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
2: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
3: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
9: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
10: 233-6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız.
6: 233 66

0: 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Babalar Restali başlıyor. Babalar Restali başlıyor.

Arabesk severlerin gönlüne taht kuran radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Esteli programındasınız. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en efsane seslerini dinlemek üzere Babalar Esteli'nde Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Bugün de günün ilk resteli Müslüm Baba ile yapacağız. Bazen hayatın tadı tuzu kaçıyor. Günler hep böyle birbirinin kopyası gibi oluyor. Hani tam her şeyden elinizi ateğinizi çekmişken bir mucize olur ve o çıka gelir. İşte o an yeniden doğduğunuzu hissedersiniz ya. Şimdi küskünlükleri bitiren, umudu yeniden yaşartan o büyük sese kulak verelim Müslüm Baba'ya. Müslüm Gürses içten bir merhaba diyecek şimdi. Hoş geldin diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Hiçbir şey tat vermiyordu. Küsmüştüm sensiz hayata. Öyle bir anda geldin ki yeniden doğdum hayata diyecek.

0: Acaba siz de bizim böyle yolumuzu gözleyip özlüyor musunuz? İyi ki geldin diyor musunuz? Çok merak etmiyor değilim açıkçası. Şimdi biraz önce gelişine sevindiğimiz, hoş geldin dediğimiz yerden şimdi bir hayal kırıklıklarımızı alıp gitme vakti gelmiş demek ki. Sevginin kıymetini bilmeyenlere çekilen o büyük restle, Müslüm Gürses'in o eşsiz yorumuyla baş başa bırakacağım sizi. Sormam bir daha diyecek Müslüm Gürses. Tabii bu bizim için değil yani, hani az önce dedim ya, acaba siz de bizim için özledim, iyi ki geldin diyor musunuz diye. Burada hayal kırıklığına yer yok. Burada hayal kırıklıklarınızı tamir ediyoruz. Müslüm Gürses sormam bir daha diyecek. Ardından da sizlere kısa bir reklam arasıyla devam edeceğiz programımıza. Reklamların ardından tekrar burada buluşmak dileğiyle. Müslüm Gürses sormam bir daha.
1: Aşktan umudu kestim. Kalbimi boş yere yormam bir daha. O taş yürekliye benim bu restim. Gelenden geçenden sormam bir daha. Ben onu sevdim de kıymet mi bildim? Mutluluk adına bana ne verdin? Tertemiz sevgime layık değildin. Ah edip başıma vurmam bir daha. Ah edip başıma vurmam bir daha.

0: resitali, devam edecek,
1: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Mayıs ayı olan toplantısı birinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 35 ve komisyonlara havale edilen 25 madde olmak üzere toplam 60 madde görüşüldü. MESKİ'de tüm tarihlerin en büyük yatırımlarını yaptıklarını belirten Başkan Seçer, MESKİ'nin 134 milyon dolar olan borcunu 91 milyon dolara düşürdüklerini ifade etti.
2: 134 milyon dolardan 91 milyon dolara düşen bir borç yükü var. Bu da yaklaşık olarak 43 milyon dolar bir borç azalması demektir. Bugünkü rakamlarla TL olarak baktığınız zaman bunun parasal karşılığı da yaklaşık 200-250 milyon TL civarında bir borç azalması demektir. O günkü borç yüküne baktığınız zaman. Şimdi burada bir mali disiplin çok net görülüyor bu belediyede. Hem Büyükşehir kısmında hem Mersin Büyükşehir Belediyesi Sular İdaresi kısmında.
1: Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
3: Reklam kazandırır.
4: Mavi beyaz eşyadan kısa süreliğine bomba kampanya. Kanepe 8 bin, oturma grubu 2 üçlü ve 2 berjer 24 bin,

0: tıkla, ister uğra.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini manuel şanzıman

bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel şanzımanda bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.

0: de. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede. Kerebiç'te bir Mersin markası, imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
3: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
1: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak. Yok kelimesi omega yapıda yok.
4: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
1: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
8: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
9: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
10: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Tepe Medya cebiniz.

0: sayenizde tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Babalar Restani, devam ediyor.
2: Reklamların ardından yine devam ediyoruz Babalar Restani'ne. Radyolarınızın başında bir fincan çay ya da kahveyle eski günleri yad eden değerli dinleyicilerimiz. Sırada 80'li yıllardan günümüze eskimeyen bir hit var. Adını yollara yazdığımız, seni sevmeyen ölsün dediğimiz Atilla Kaya bu kez sevmesem de alışırım diyerek kalbimize dokunacak. Yollar uzayıp giderken insanın içindeki o dinmeyen sızıyla baş başa kaldığı anlar vardır ya hani. Hep aynı kalsa acılar, insanoğlu nasıl yaşar diye soracak usta sanatçı. Geçmişin küllerinden anılarına bitmeyen hasretle bir selam gönderiyoruz. Atilla Kaya'nın unutulmaz sesinden Alışırım şarkısı sizlerle birlikte radyolarınıza ses olacak.

Şimdi ise rotamızı bizi bizden alıp yabancı elden o uzayıp giden yollara çevireceğiz. Gönlüne hasret düşenlerin, aşkı dillerden dile düşürenlerin ortak sistemindeyiz. 80'li yılların o hüzünlü ikliminden gelen, eskimeyen bir çığlık aslında bu. Atilla Kaya'nın unutulmaz yorumuyla, yaşanmadan geçen günlerin, solan çiçeklerin hatrına. Aynalar yaşlanmış gösterse bile yaşanmadan geçen yıllar utansın diyen o büyük ustayı, rahmetli Atilla Kaya'yı anıyoruz. Şimdi sizlerle birlikte Atilla Kaya Yıllar Utansın şarkısıyla radyolarınıza ses verecek.

0: Ders İtalya'yı.
1: Şimdi mikrofonu bir aşk imparatorunun, yaşayan bir efsanenin sesine emanet edeceğiz. 1993 yılına gidiyoruz. Hani bazı gözler vardır, unutulmaz. Bazı hasretler vardır, kor olur yakar ama yine de vazgeçilmez ya. Cengiz Kurtoğlu, özleminle yıllardır yandığım yeter diyerek o büyük daveti yapıyor. Gönül kapılarınızı aralayın, layık bana diyecek Cengiz Kurtoğlu. Sizlerle bu güzel şarkıyı baş başa bırakıyorum.

radyoları başında sevdalı gözlerle uzaklara dalan dostlar. Öyle bir eser var ki aşkın sadece kavuşmaktan ibaret olmadığını, beklemenin de bir onur olduğunu hatırlatacak bize. Aşkını mazide bırakamadım diyen o ses. Cengiz Kurtoğlu, Değmez Arkadaş diyecek. Şimdi sizlerle birlikte Değmez Arkadaş. Resmini avuttuğun gönüllere, hayallerini uyuttuğu yaşlı gözlere misafir olacağız.

Arabesk severlerin gönlüne taht kuran radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resti elindeydiniz. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en efsane seslerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Şimdi son şarkı Ferdi Tayfur'dan gelecek. Doymadım sana.

0: Dağlar resitali sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerde sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
6: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
10: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
11: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
1: Müjde mi? Bayezid'li Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Erkek tişört 150 TL, erkek atlet 50 TL, erkek boxer 50 TL.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Mersin FM 104.6.

0: Reklam kazandırır.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
9: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357 03 03 Mezitli Mersin.
10: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yedekte bir parti bulundurulduğunu ilk kez açıkladı. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Özel, yedek parti var ama mutlak butlana karşı değil, kapatma davasına karşı. Partiyi kapatmaya kalkarlarsa partimiz hazır dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İzbeton ve İzdoğa Anonim Şirketi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Soruşturmada eski İzdoğa Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı GE, eski İzbeton Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı HŞ ve eski İzbeton AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya hakkında tutuklama kararı verildi. İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 108 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin polis ekipleri tarafından yapay zeka destekli sistemler kullanılarak tespit edildiği öğrenildi. Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte evlilik hazırlığı yapan çiftler için maliyetler yeniden gündemde. Düğün organizasyonlarında fiyatlar enflasyon oranında yükselirken yalnızca düğün salonu maliyetleri 50-60 bin liradan başlıyor. Tüm evlilik süreci değerlendirildiğinde ise söz, nişan, kına, düğün ve ev kurma masrafları toplamda 1 milyon 800 bin lirayı aşabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden hantavirüsle ilgili beklenen açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü, Tenerife'de tahliye edilen Hondius gemisinde görülen hantavirüs vakalarının yeni bir pandeminin başlangıcı olmadığını açıkladı. Yetkililer, insandan insana bulaşmanın sınırlı olduğunu ve temas takibiyle riskin kontrol altına alınabileceğini vurguladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bu kapsamda Ata Eğitim Merkezi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeline yönelik 5 gün süren teorik ve uygulamalı eğitim programı düzenledi. Mersin Kültür Yolu Festivali'nde düzenlenen geleneksel sanat ve çocuk etkinlikleri yoğun ilgi gördü. Mersin Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilen çinicilik ve dokumacılık atölyelerinde katılımcılar geleneksel el sanatlarını uygulamalı olarak deneyimlerken, çocuklara özel drama, kitap ve çinicilik etkinlikleri de renkli anlara sahne oldu. Erdemli'de beyaz üzüm hasadı sürerken siyah inci olarak bilinen kara üzümde de hasat başladı. Hasat edilen üzümler hem iç hem de dış pazara gönderilirken kalitesine göre fiyatının 250 lira civarında olduğu öğrenildi. DAŞ'a finans sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik

İstanbul merkezli Mersin dahil 16 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: güzeldi gelişin, giderken de güzeldin. Bir ömürdü gülüşün, ağlarken de güzeldin. Yıkılırdı kim görse, diz çökerdi kim sevse, yanağıma son buse koyarken de güzeldin. Güzeldin be bir tanem, yakarken de güzeldin. Gözlerime son defa bakarken de güzeldin. O ne eşsiz sevdaydı, şiir gibi vedaydı. O ne masum edaydı, güzerken de güzeldin. Aşk başlar biter de, buymuş yazan kaderde. Sözün bittiği yerde susarken de güzeldin.
1: Böyle bir geceydi, hatırlar.

Döküp mağrur başını, kırıp sabır taşını, o gece, o gece gözyaşını dökerken de güzeldi. Öyle sessizlerinden, hıçkırırken içinden, ciğerimi yerinden sökerken de güzeldi.

0: Sensizliği gönlüme, yokluğunu içime, ayrılığı kalbime sıkarken de güzel. Güzeldin be bir tanem, giderken de güzeldin. Yanağıma son buze koyarken de güzeldin, susarken de.
1: Mersin'in en çok

0: Reklam tanıtır.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Vebasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Vebasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarj

0: Matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: Yaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana Body 79 TL. Bayan Atlet 50 TL. Bayan Bato 50 TL.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca Vilayet yolu Mersin. Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahanedir. Şahane Radyo Mersin FM, Mersin FM.
11: Hasret rüzgarları çok erken esti.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerde değil, sen böyle yokuş su dinlemiyor.
3: Abicim.
4: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan

0: orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
1: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hilton'sa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199
3: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde. 0544 492 1054.
4: Su hayattır. Su hastanesi.
5: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444 07 15. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
8: Çarpıcı tasarım,

0: panoramik açılabilir cam tavan ve dahfırt koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Damar denince damarın tek adresi
4: Mersin efem.
3: Hep damar. Full damar.

köyde düğün oluyor babam. Davullar çalıyor, zurnalar çalıyor. Hani derdin ya, sana bir düğün yaparsam 40 davul, 40 da zurna çaldıracağım.

Sesi duyamadım da başına geldi. Eski günler geldi aklıma babam. Hani bizim olanın salı günleri pazar olurdu ya. Beni pazara götürürdün. Boyumdan büyük sepeti boynuma takıp da ben sürükleye sürükleye giderken gülerdin ya babam. Pazara gidince ben ağlardım. Bana kiraz al diye. Meyve tezgahına yaklaşıp da yarım kilo kiraz 250 gram da can eriği ver. Çocuk ağlamasın. Maaş alamadım. Haftaya öderiz derdin ya babam. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel kirazla can eriği almadı. Karnem alımda koşardım ya sana babam. Koçum diye sıkıca sarılıp alnımdan öperdin ya beni. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle sıkıca sarılıp alnımdan öpen olmadı. Arife günleri bizim amcaoğlu bir takım elbise giyer de kurula kurula gezerdi ya bizim kapının önünde. Sen de kızar bizi mağazaya götürürdün ya. En güzel, en güzel elbiselerden alırdın ya bize hani. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel, öyle kıyak elbise almadı. Bayram, bayram camisinden çıkınca bizi dedemin mezarına götürürdün ya. Uyan kalk babam diye haykırırdın ya hani. Sen gittikten sonra dayım, amcam, halam, teyzem kimse bize sahip çıkmadı. Ben de şimdi haykırıyorum.

0: Tamam, sağ olsaydın.
1: Reklam tanıtır.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a %90 yatak.

0: ortak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 45 90.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
8: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. 1-5 yaş kız çocuk elbise 200 TL. Çocuk atlet 50 TL.
1: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

sadece seninim. Senin sevgilinim. Ben sana aitim. Artık anladım. Yalnızca senin.

0: Reklam kazandırır.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma, çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
7: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.

0: Yaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. Polo Life koltuk örtüsü 199 TL. Nivea Bay Bayan Deo 140 TL.
1: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
2: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak.

0: tadı olacak.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532-787-1652, 0532-787-1652.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541-834-4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
8: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
10: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
11: 233-6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-6655.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz.
1: Yani çok değerli bir emek var. Yaklaşık 7 yıldır. Tahmin ediyorum 23-24 kafe açılmış. Geçtiğimiz yılda ki kar etmez bu tip işletme. 23 milyon karı var. Bahsettiğim net kar. Yani her şey çıktıktan sonra ve kiraları da bunun içinde. Çünkü orası Mersin Büyükşehir'in. Biz geçtiğimiz dönem bir madde eklettim, kendimi de bağlattım. 33. şahıslara, o yerlerin 3. şahıslara kiraya verilmesini men ettim. Yani kirasını da ödüyor bize. Belli bir makul kiraları var vesaire. Yani gayet met edilmesi gereken, teşekkür edilmesi gereken, takdir edilmesi gereken bir çalışma olarak ben değerlendiriyorum. Sermaye artış nedenleri vardır. Büyüyen şirketler de sermaye arttırır. Artık yetersiz kalıyor. Çok daha büyük ciro

0: Karlara eriştik, büyük karlara eriştik. İşte varlıklarımız arttı, şu oldu, bu oldu. Bu sermaye çok komik kalıyor diye sermaye de arttırdılar. Bunlar teknik konular.
1: Mersin 2. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesine yönelik hazırlanan Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi 10.175 ada bir parsele ilişkin 1 bölü 5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu'na müştereken havale edilen konuyla ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi. CHP Meclis Üyesi Hıdır Berk, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Tunçaz ile Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi İlhan Çokgün'ün maddeyle ilgili değerlendirmeleri üzerine konuşan Başkan Seçer, idare olarak mahkeme kararını uygulamakta yükümlü olduklarına dikkat çekti.
0: Biz bu gerçekler üzerinden yeni planlar yapmışız. Sadece orada değil, Akdeniz'in o bölgesinde değil, güneyde, sahil bölgelerinde de, daha doğu bölgelerinde de bir kısım lojistik, bir kısım küçük sanayi, işte ticaret, konut, bunları yapmışız. Oraya uygun diye yapmışız, hepinizin onayıyla yapmışız. Şimdi biz o insanları nasıl ikna edeceğiz, onların da mağduriyeti ortaya çıkmadan ya da mağdur olmalarını engelleyecek bir şekilde oradan alıp bir başka yere gitmeleri lazım. Orada kalmaları, her gün orada yaşayan insanların sağlık açısından mağduriyeti, artı çevre sağlığı problemi var. Şimdi bunu çözmek lazım. Yani bizim tartıştığımız, dediği gibi ortada bir şey yok, mahkeme kararını uyguluyoruz.
1: Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtı.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve Elektronik Ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye

0: ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde. 0544 492 1054.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
3: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma. 0538 988 30.00.
5: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
12: Damardan kalbe.
11: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat yayında.
2: Ben Deniz Fırat. Hepinize selamlar, saygılar, iyi akşamlar sevgili dostlar. Her zaman olduğu gibi yine birlikteliğimize şu dakika itibariyle başlamış bulunmaktayız. Öncelikle katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanları ve müşterilerine buradan selamlarımızı gönderelim. İyi akşamlar dileklerimizi gönderelim ve katkılarından dolayı sevgili Samet Yaşar'a teşekkürlerimizi gönderelim. Selamlar olsun, hayırlı akşamlar. Evet, yaklaşık 2 saat boyunca radyonuzda sizlerle birlikte olacağız. Birbirinden güzel şarkılar var listemde. Yine bugün damara vuracağız arkadaşlar. İçmeden sarhoş olacaksınız. Çok uzak şehirlerde. Evet, şu dakika itibariyle şunu hatırlatalım. Gelen mesajları az sonra paylaşmaya başlayacağız. Ama öncesinde gelen mesajlarımız vardı. Onları tek tek sildim arkadaşlar. Hatırlatayım. Uzaklara yaz gelir, sıcak olur akşam sahil yolları. Evet, güzel bir şarkıda startımızı vereceğiz. Ayna grubuyla sizleri baş başa bırakacağız. Severek Ayrılanlar radyonuzda sizlerle olacak. Bu güzel şarkımızı şu anda radyonun başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Çalışanlarımız varsa mesaide çalışanlar, emekçi kardeşlerimize buradan selamlarımızı gönderelim. Kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Direksiyon başında direksiyon sallayan minibüs şoförlerimize, taksicilerimize buradan selamlar olsun. Allah kaza bela vermesin efendim. Bu güzel şarkı sizleri de armağan oluyor. Tabii ki sizleri unutmadık. Sizler de kamu hizmeti yapan emekçi kardeşlerimizsiniz. Ve tabii ki de değerli sponsorumuz Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarına ve müşterilerine armağan oluyor bu güzel şarkımız. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırıyorsunuz arkadaşlar. Evet, Ayna ile sizlere baş başa bırakalım. Severek Ayrılanlar sonrasında burada olacağız.
3: Mersin FM 104.6. Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

0: ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdim. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.
1: Evet, güzel bir şarkıyla startımızı verdik sevgili dostlar. Severek ayrılanlar aynı radyonuzda sizlerle. Devam ediyoruz Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla. Hakan Sarıca gelecek, radyomuza konuk olacak.
2: Gittin ya helal.
1: Haydi bakalım mesajları paylaşmaya başlayalım. Şuradan şunu da hatırlatalım. Mesajlarınızı sıcağı sıcağına anlık okuyorum arkadaşlar. Yani daha önceden okuyup sonrasında da toparlamıyoruz yani. Direkt canlı canlı açıyorum. İlk defa açacağız. Yani onun yüzden noktalama işaretlerine, virgüllere dikkat edin arkadaşlar. Sonra okumakta zorluk çekiyoruz. Soy isimler, isimler birbirine karışabiliyor yani. İyi akşamları Yener Fırat kardeşim. Sıradaki şarkı arkadaşlarım Nihat Bal ve Ali Rıza Demirtaş için, tüm radyo dinleyicileri için gelsin. Mustafa Durmaz abimiz buradan göndermiş mesajlarını. Selamlarımı gönderelim kendisine. Kolay gelsin, dileklerimizi iletelim. Bizlerden de sizlere armağan olsun dinleyicilerimiz adına. Merhaba Yener, Tarık Akan için Aşkın Dur Yengi'den Serserin Bir'in şarkısını dinletir misiniz demişler. Şarkı çalmıyoruz arkadaşlar. Sıradaki şarkı ve tüm güzel şarkılar sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Yokluğun. Ben Şınar Başbuğ, babanı çok mu seviyorsun diyorlar. Yürüdüğü yolu seviyorum. Geçtiği eşi, su içtiği taşı, yemek yediği kaşığı, başını koyduğu yastığı. Ama en çok oğlum değişini seviyorum. Sıradaki şarkılar babam Kürşat Öze ve amcam Emrah Gezgin'e gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. Semaya Biricik kızından çok çok selamlar, ömrüm anneme diyerek mesajını sonlandırmışlar. Eşinden canından çok sevdiği Emrah Gezgin'e gelsin. Nerede olursan ol, nerede olursam olayım, Allah'a yemin olsun ki aklımdasın, kalbindesin, yüreğimdesin. Her an, her dakika, her saniye seni seviyor olacağım. O elini hiç bırakmayacağım. Bundan hiç şüphen olmasın bir tanem. Seni çok seviyorum, çok aşığım, dünyam benim diyerek mesajını sonlandırmış. Sen hesapsız. Merhaba, iyi akşamlar dilerim. Silifke'de bulunan eşim Seyhan Acar'a sıradaki şarkı gelsin. Oğuz'un bekleyişlerin sarılmayla biteceği gün gelecek elbet. Bir gün Aslan kocam seni çok seviyorum demiş. Vurdun gittin. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyoruz. İyi yayınlar kardeşim. Ben Alaaddin Değmen. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan kuzenlerim Suat Bey, Fuat Teker için gelsin. Hayırlı işler demişler. Teşekkür ediyoruz. Yıktın gittin. Ben Mustafa Altun, sıradaki şarkılar değerlim. Deniz Girey armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Selam abi yayınlar, ben İzmirli Tuğçe. Sıradaki tüm şarkılar Aslan İkizler ve Suat Bey, Fuat Teker için gelsin demişler. Kolay gelsin demişler. Eyvallah, selamlar olsun. Hakan Sarıca ile sizleri baş başa bırakacağız. Gittin ya radyonuzda sizlerle olacak. 0553 714 94 94.

0: Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbidenler arayız.
1: Eyvallah.
2: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
3: Mersin FM
4: 104.6.

0: Yıktın gittin, helal olsun. Hakan Sarıcı, radyonuzda sizlerle sevgili dinleyenler. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimizle devam ediyoruz. Silifke'nin, daha doğrusu Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı Silifke Atayurt'ta arkadaşlar. Atayurt kavşağından o dönüşü yaptıktan sonra petrolün hemen yanında. Mersin istikametinden gelecek olan dinleyicilerimiz de Susanoğlu'nu geçiyorsunuz. Dediğim gibi Atayurt kavşağına da geçtikten sonra petrolün yanındaki Erzurum'un meşhur cağ kebabına gidiyorsunuz. Bir güzel cağ kebabınızı yiyorsunuz. Üstüne de Erzurum'un taş kadayıfını yemeyi unutmayın. Ha, ben taş kadayıf yemeyeceğim diyorsanız da durumda sütlaç var. Hadi bakalım, gitmeyenler varsa gitsinler, afiyet olsun. Gitmişken de radyodan duyduk, gelin deyin ki namımız yürüsün ha.
1: Mersin FM 104.6.
0: Efendim devam ediyoruz. Merhaba yayınlar, ben İlkay. Silifke'de bulunan canım sevdiğim Muharrem Çoban ve arkadaşları Kerem, Suat, Fuat, Cüneyt Dursun, Burak Çetinkaya ve Mustafa Şen'e sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Fatma Nur, Fatma Çelik, canım oğlum Velihan Çelik için seni çok seviyorum. Yaşanan gün ne olursa olsun beklenen günler zaman güzeldir. Çünkü geçmiş kayıplarla, gelecek umutlarla doludur demiş. Bilmediğim karanlığa seninle giderim. Sonunda ne olacağını düşünmeden benim en güzel vaktim hep sensin. Çünkü güzel olan her şey bana sen, her şeyi bana sen gösterdin. Hayatın tekrarı olsaydı yine seni severdim. Yemin ederim canımdan çok sevdiğim eşim Kürşat Öze gelsin sıradaki şarkı demiş dinleyicimiz. Sıradaki şarkı Bayram Çelik'ten çok sevdiği dayısı Adem Kurt'a armağan olsun demişler. Evet, radyo linkini gönderir misiniz demişler. Az sonra gönderelim arkadaşlar. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Bülent ablayla, Diva ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Söylemeyin diyecek. Sonrasında buradayız. Daha doğrusu sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında buradayız arkadaşlar.
1: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
2: Fırat'a selam, damara devam. Damarsa damar, işte o kadar.
3: Eyvallah.
1: Mersin FM 104.6.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan Kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
7: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540-273-33-33 0540-273-33 Yeni Hal civarında.
8: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
9: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Cumartesi pazar açık olan
8: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
10: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
11: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
12: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
13: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin.

0: Hiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
0: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Su hayattır. Su hastanesi.
7: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
6: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Terlik çeşitleri 99 TL. İpek şampuan 480 ml çeşitleri 70 TL.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
4: Fırat'la Damardan Kalbe.
5: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dostlar. İlk yarım saatimizi geride bıraktık ve ikinci yarım saatimize şu dakika itibariyle başlamış bulunmaktayız. İyi akşamlar, yayınlar sıradaki şarkı Mesut Çulhacı'dan Alanya'ya yola çıkmak üzere olan kardeşi Bayram Çelik'e gelsin demişler. İyi akşamlar, yayınlar sıradaki şarkı Melis'ten Biricik abisi Mesut Çulhacı'ya gelsin demiş dinleyicimiz. Hayırlı akşamlar, güzel yayınlar Fırat'a. Ben Karaman'dan Bahri Topbaş, sıradaki tüm şarkılar Silifke'de bulunan çok değerli dostlarım Soner Ten, Mert Kasapçı, Muhammed Gültekin, Mehmet Kurnaz, Zengin Kara Aslan, Tolga Tekin ve Aslan kardeşim Seyhan Acar'a armağan olsun demişler. Selamünaleyküm yayınlar. Enes'im, canım, oğlum, Asit'im, annesinin, Aslan bacısı, seni çok seviyorum. Elbet bir gün bu günler geçecek. Oğlum sabırla, o güneş sana da doğacak. Sen canını sıkma, seni çok seven annen. Sıradaki parça sana gelsin. Enes Işık, Barış, Alican'a selam olsun demişler. Merhaba yayınlar, Belihan Çelik'ten değerli dostları Mert Alıç, Ahmet Kurt, Yasin Kurt, özür dilerim, Yasin Şahin, Hasan Saçmalı, Ahmet Takan.

0: Beşiktaş, İlkay Avukan için armağan olsun demişler. Merhaba canım, sevgilim. Veli Şimşek'e sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Onu çok seviyorum ve özlüyorum demiş dinleyicimiz. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Hakan Altun'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Aslı sen değildin.
1: Mersin efendim.
2: 104.6
3: Fırat'a selam, damara devam.
4: Eyvallah.
1: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.

Mersin FM. Ama aslı sen değildin. Hakan Altun radyonuzda sizlerdir sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur çağ kebabı katkıda ile birlikteliğimiz devam ediyor. Güzel bir evli gündeş yorumu gelecek. Az sonra radyonuza şöyle bir mesajlara bakalım. Enes'im sevdam seninle göz göze geldiğimiz o ilk anı hiç unutamıyorum. Ne sen gözlerini alabildin ne de ben. Böyle bir şeydi. Kıpırdadı içimde, hissettim bu anın çok farklı olduğunu. İyi ki diyorum gözlerim sana çarpmış. Ben hala o ilk bakışta asılı kaldım büyüsü göğsümde. 7 milyar 924 milyon içinde.

Bir tek senin gülüşünü duyunca içim içime sığmıyor. İşte daha nasıl anlatılır ki seni sevmek güzel gözüm. Öldü ölürüm senin uğruna, kalbimin sahibi seni seven Enes Işık'la sadaki parça sana gelsin demiş. Canımdan çok sevdiğim oğlum Mert Alış için ve canım gelinim Büşra'ma, ikisine de çok öpüyorum demişler. Merhaba, ben Çağla Nursa'daki şarkı

0: günler, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı canım sevgilim Aslan kardeşim Kadir Çelik'e gelsin. Dünya gözümden verilmiş bir cennetsin bana. Bir ömür yaşasam bir ömür daha dilerim seninle. Seni her şeyden çok seviyorum demiş dinleyicimiz. Merhaba yeniler, ben Silifke'den Ayşe. Sıradaki parça ablam Çağla Nur'a armağan olsun. Yaz mavi. Yaz mavi bebeği yeni uyku arkadaşı yaptı. Teyzesi olmadan uyumuyor. Teşekkür ederiz demişler. Vallahi değişik bir mesaj. Biraz mesajlara dikkat edelim arkadaşlar. Sıkıntılı olabiliyor yalnız. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı eşim Hüseyin Arslan'a armağan ediyorum. Gelebilseydim eğer aşkı tarif edemezdim sana. Gülebilseydim eğer gözlerimden yaş akardı. Kalabilseydim eğer yerinden kıpırdayamazdım. Konuşabilseydim eğer tek kelime etmeden susardım. Dünyayı bana verseler eğer ben aşkına kapılırdım demiş dinleyicimiz. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Ebru Gündeş de sizleri baş başa bırakacağız. Unutma sakın, radyonuzda sizlerle.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor. Mersin FM 104.6.

Seni sevdiğimi unutma sakın. Ebru Gündeş radyonuzda sizlerdir sevgili dostlar. Valla program öncesinde şöyle 1,5-2 saat öncesinden ben bugün çalacağım şarkıları ayarlamaya çalışıyorum. Şöyle bakıyorum listemize veya A'dan Z'ye kadar bir dünya şarkı var listede. Onları seçerken şöyle uzun zamandır dinletmediğim bir şarkı denk geldi. Çok da severim ama uzun zamandır aklıma gelmiyordu bu şarkıyı size dinletmek. İşte o şarkı. Yani bak, şarkının kralı geliyor az sonra. Ben Eren Tokay, sıradaki şarkı abim Hakkı Yuntar ve tüm arkadaşlarına gelsin demişler. Ben Defika, sıradaki şarkı oğlum Nuriye ve arkadaşlarına ve kızım Özgül'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. Selam, iyi akşamlar, ben Kıymet Kurt, sıradaki şarkı kızım Çağla Nur'a armağan olsun. Doğan Demir Yılmaz'a gelsin, Şule'ye gelsin, Deniz'e gelsin, sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun canlar. Ve radyoya da selamlar, saygılar demişler. Teşekkür ediyoruz. Şimdi mesajı okurken siz o sırada mesaj yazıyordunuz. Şayet ben bu mesajı açmamış olsaydım mesajınız en sona gidecekti. Sonlara da kalacaktı yani. Okurken de bir mesaj geldi ama onu okuyamayacağım maalesef. Arka arkaya denk geldiği için. Sıradaki şarkı Reşat Yüceler'den dayım İsmet İkinci Emrah Yıldırım, Mustafa Menekşe ve Can Göçmen'e gelsin.

0: oynayalım, volümleri yükseltelim. Var mı bu şarkıyı bilenleriniz? Mutlaka vardır. Çünkü daha önce çalıyordum ben bu şarkıyı. Hep birlikte söyleyeceğiz bu şarkı arkadaşlar. Bakın bilenler hep birlikte bu güzel şarkıyı söylesin. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Gökhan Güney radyonuzda. Böyle gitmek olur mu?
1: Allah Allah!
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
2: Eyvallah.
4: Mersin efendim. 104.6.

0: Can Güney radyonuzda sizlerleydi sevgili dostlar. Böyle gitmek olur mu? Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı sadece Silifke Atayurt'ta arkadaşlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabına gidin, o eşsiz lezzeti tadın. Gerçekten fiyatlar çok uygun. Hijyen bir ortam. Lezzet deseniz 10 numara 5 yıldız. Hafta sonu ailenizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu alın hep birlikte. Atayurt'a, Silifke Atayurt'a gelin. Erzurum'un o eşsiz cağ kebabını tadın arkadaşlar. Tavsiye ediyoruz. Yani yemediğimiz ürünün reklamını yapmaya söyleyeyim. Artık hiçbir şeyin anlamı yok diyeceğiz. Hüseyin Tatlı. İyi akşamlar, yayınlar. Sıradaki şarkı kız arkadaşından Bediran Dölek için gelsin. Bugün değil ama elbet bir gün kavuşacağız bir tanem demiş. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. İyi yayınlar, ben Okan Okay. Sıradaki tüm parçalar Silifke'de bulunan arkadaşlarım ve dostlarım Ahmet Kurt, Sonerten Kuşçu, Ömer, Abdülkadir, Keskin, Yalçın Çınar, Emrah Eskioğlu, Zeynel, Abidin ve Mahmut İnal Kaça gelsin. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Nurhan Topçucu. Sıradaki şarkı Hasan oğlum Kadir Çelik'e gelsin. Annen seni bekliyor güzel oğlum. Sensiz eksik kaldım. Hasretin ağır geliyor. Seni çok seviyorum. Deli Fırtınam diyerek mesajını sonlandırmış.
1: Bir anda sildin her şeyi.
0: İyi yayınlar Fırat kardeşim. Ben Hüseyin Çelik. Canım oğlum Belihan Çelik. Seni çok özledik. Bugünlerde geçecek sabret. Ayrıca Fatma Eyüp Kundakçı'dan selamlar demişler.
1: Artık hiçbir şeyin anlamı yok.
0: Haydi bakalım Hüseyin Tatlı ile sizleri baş başa bırakalım sevgili dostlar. Sonrasında çok kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla son saatimizde karşınızda olacağız.
2: Mersin FM 104.6.
3: Fırat'a selam, damara devam.
4: Yübe, yübe, Allah'ına kurban.
2: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan Kalbe.
2: Reklam tanıtır. Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin. Erdemli'de teknoloji arayanlar.

0: dakika. Burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 45 90.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana takım 195 TL. Keten pantolon 199 TL.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz nerede?

0: deyseniz orada.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
2: Fırat'la Damardan Kalbe.
3: Vallahi ilk saati geride bıraktık sevgili dostlar. Devam ediyoruz Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla. Sırayı Ferdi Tayfur alacak. Cesur Çetin Kaya sıradaki şarkı abim Erol Üşenmez Ömür Kara Bediran İbili Sefa Çetin Can Çakı'ya armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar ben Ömür Kara sıradaki parça Hasan kardeşim Erol Üşenmez Can Çakı. Hep aynı isimler arka arkaya denk gelmiş arkadaşlar. Yani bunu mesaj atarken özellikle ayarlıyor musunuz, ne yapıyorsunuz? Evet Can Çakı, Burak Çetin Kaya, Pazarcı Nuri Eser, Bediran İbili, Mehmet Ali Güçlü, Bediran Dölek, Erol Dimli, Yasin Şahin kardeşlerime gelsin. Ben evimdeyim, Rabbim hepinize nasip etsin dileklerimi demiş. Vallahi bu tesadüf olmuş. Arka arkaya özellikle atılmamış ama tesadüf denk gelmiş yani. Selamlarımızı gönderelim kardeşlerimize. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Fırat abi ben Serkan Söyledik. Tüm güzel parçalar abilerim Sefa Çetin, Ömür Kara. Arkadaşlar okumayacağım bak. Yani özellikle ayarlanmış gibi. Bak az önce dedik belki denk gelmiştir dedik. Arkasına bir daha denk geldi. Atlıyorum bu mesajı. İyi akşamlar ben Asel Dina'nın annesi. Sıradaki tüm güzel şarkılar canım eşim Eren Özdemir'e armağan olsun. Hayatımı cennetin tüm güzellik, güzel renkleriyle boyadın. En güzel modelleri o fısıldadın. Ömrümün sonuna kadar aralıksız ve koşulsuz seni seveceğim Eren'im dünyam. Sırtımı dayadığım duvarım iyi kim diyerek mesajını sonlandırmış.
4: Solup gider düşer bir yaprak olur.
3: Selamünaleyküm Mustafa Can Yelli'den kavuştu Ömür abisine Bediran Döle'ye, Yasin Şahin'e, Beli Ançeli'ye, Ömer Can Dendin'e armağan olsun demişler sıradaki şarkılar.
4: Solup gider düşen bir yaprak olur. İnsan olur.
3: Haydi bakalım Ferdiciler hazır mıyız? Coşkuları kolonlara. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Mersin efendim.
5: 104.6
6: Fırat'a selam. Damara devam. Damar salama. İşte o kadar.
1: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.

0: Kanoğlu göçüp gider, bir avuç toprak olur.
1: Bir avuç toprak olur.
0: Berdi Baba'yı bu güzel şarkısıyla uğurlamış olduk radyonuzdan. Devam ediyoruz, sırayı Emrah alacak. Selamünaleyküm Fırat abi, sitedeki parça canım babam Acun Karala, canım abilerim Durasan Say, Ömür Kara, Güneydoğan, Yılmaz Doğan ve dayı Ahmet Doğan'a armağan olsun. Demiş dinleyicimiz Mazhar Kör'den Burcu İlhan'a gelsin. Özleyip de dokunamadığım, hasret kaldığım, gözümde, gönlümde tutuyorsun sevdiğim, değerlim benim diyerek mesajını sonlandırmış. Selamünaleyküm demişler. Aleykümselam. İyi akşamlar. Sıradaki parça oğlu Bora Barış Dimli'den Kralım Erol Dimli'ye. Ziya Bayraktar, Güneydoğan Yılmaz, Doğan Ömür Kara'dan Erol'a çok çok selamlar. İyi akşamlar. Kolay gelsin demişler. Eyvallah. Teşekkürler. Selamünaleyküm abim, ben Arda Karal, dayım Ömür Kara'ya kavuştuk Rabbim, herkesi ailesine kavuşturmayı nasip etsin. Sıradaki şarkılar amcam Acun Karal, abilerim Durasan Say, Burak Çetinkaya, Rölü Şanmez, Bediran İbili, İsmail Aker, Cihan Çakı, bacanağım Onur Budak ve yeğenim Bediran Döle'ye gelsin, Allah'a emanet olun demişler. Evet, Emrah'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Mutluluklar sana, radyonuzda sizlerle. Mutlu.

0: سلام damara devam.
1: Hep damar, full damar.
2: Baba, büyüksün.
1: Eyvallah.
3: Mersin FM 104.6.

0: Allah Allah var ya, Emrah mutluluklar sana. Radyonuzda sizlerleri sevgili dinleyenler. Babacılar hazır mı babacılar? Hadi bakalım, az sonra volümleri yükselteceğiz tüm babacılar. Bakalım mesajlarımıza. İyi akşamlar, ben Nihat Val'dan. Sıradaki parça Mustafa Durmaz'a ve sen ve ekibine gelsin, Allah kolaylık versin demiş sevgili kardeşim. Eyvallah, emekçi kardeşlerimize asıl kolaylıklar gelsin, versin Allah. Şu anda mesaide çalışan tüm çalışanlarımıza kolay gelsin dileklerimizi iletiyoruz. Dostluk iki ruhun birbirini bulduğu en güzel yoldur. Bu yolda birlikte yürümek hayatın en büyük armağanıdır. Ben Mutlan, Ali Özkar, iyi yayınlar. Sıradaki tüm güzel parçalar Silivri'de bulunan kardeşim Sefa Çetin'e gelsin demiş. Al yanına kal. Selam Fırat abi, ben Kürşat Öz, Öz Motors. Huzursuz arkadaş aramak, dost edinmeyi gerçekten istemeyenlerin işidir. Gerçek dostluk ise kusurlarına rağmen arkadaşlık edebilmektir. Sıradaki bütün şarkılar Doğan Demir Yılmaz, Emrah Gezgin, Mazhar Kör, Mustafa Alpaltun, Mahmut Can, Hüseyin Arsan, Aydın Ocakçı, Bayram Öztürk armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Ben Mutan, Mustafa Zehir, Silifke'deki dostlarıma gelsin sıradaki şarkı. Müjdat Bakır, Süleyman Özen, Okan Okay, Bülent Yılmaz, İsmail İkinci, Şevket Doğan, şarkı Erozan için armağan olsun demişler. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. İyi yayınlar. Sıradaki şarkı işi Murat Ersin, Barış'a armağan olsun. Bir kelebek değilim ama seninle öğrendim havalara uçmayı ve seninle öğrendim ben bir gülüşe bir ömür sığdırmayı. Seni her şeyden çok seviyorum, bıraktığın yerde bıraktığın gibi seni bekliyoruz demişler. 0553-714-94-96'dan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Haydi bakalım. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz ve Müslüm Baba'yla radyonuzda sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Mersin FM

0: Rüstüm Baba Kal Benimle radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Boşuna bekleyip bakma yollara. Gelmez zalim, gelmeyecek, unuttu seni. İyi akşamlar, ben Mutan. Selcan Silifke'de bulunan kardeşim Sefa Çetin'e gelsin. Sıradaki tüm güzel şarkılar demişler. Yayınlar, iyi akşamlar. Ben Mehtap Köroğlu, Manavgat'tan Erol Üşenmez için. Sıradaki tüm güzel parçalar. Ayrıca çok sevdiği kardeşi Can Çakı için ve tüm güzel parçalar gelsin. Ayrıca sizlere gelsin yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Antalya'dan selamlar. Ben Perihan. Sıradaki güzel şarkılarım canım abim Erol Üşenmez için gelsin demiş dinleyicimiz. Hayırlı akşamlar, ben Günler'den Buran Cim abim, Tufan Cin, Kumuş, Tufan Cin Kuşçu, Ömer ve tüm arkadaşlara sıradaki parça armağan ediyorum. Özellikle canım dayım Abdullah Taş için gelsin demişler. Günler'e de selamlarımızı gönderelim. Günler'den dinleyicilerimiz selamlar olsun. Mut ve Günler özellikle. Merhabalar, iyi akşamlar. Silifke'de bundan Aslan dayım Seyhan Acar'a sıradaki şarkı armağan olsun. Canım dayım, seni her şeyden çok seviyorum. İyi ki varsın. Şarkı istemişler ama maalesef şarkı çalamıyoruz arkadaşlar. Zaten 2 saat boyunca bakın 14 bilemediğiniz 15 tane şarkı çalıyoruz. Belki 100 tane mesaj alıyoruz. Hani 100 tane dinleyici şarkı istese 100 tane şarkı yapar. Hadi bunun 10 tanesini at, 90 tanesi istese yetiştiremeyiz. O yüzden şarkı çalmıyoruz. Hani şarkının sözlerine aldanmayın. Önemli olan aynı anda aynı şarkıyı, mesajı da hep beraber dinleyebilmek. Yanağından düşen gözyaşları silmez silmeyecek unuttu seni. Sibel Can radyonuzda sizlerle olacak sevgili dostlar. Sonrasında çok kısa 4 dakikalık bir reklam aramız olacak. Reklamlar sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmıyorsunuz.
1: Mersin FM 104.6. Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor. Fırat'a selam, damara devam.
2: Baba büyüksün.
3: Eyvallah.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damar'la Damar'dan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damar'dan Kalbe.
0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damar'dan Kalbe devam ediyor.
1: Fırat'la Damar'dan Kalbe.
2: Evet, programımızın son reklam kuşağını geride bıraktık ve son 22 dakikalık zaman diliminin içerisine girdik arkadaşlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla sırayı Nejat Alp alacak. Şaka yaptım diyecek radyonuzda. İyi akşamlar Fırat, iyi yayınlar. Ben Toroslardan sıradaki tüm şarkılar Mahmut'tan Mustafa Alp Altun, Bayram Öztürk ve Hüseyin Arslan'a bana ve sana gelsin reis iyi yayınlar demişler. Eyvallah sevgili kardeşim, benden de sizlere ve tüm sevdiklerim.

0: Size armağan olsun. Seren Fares abi, ben Hüseyin Kaya. Sıradaki şarkılar babam Yusuf Kaya'ya armağan olsun demiş. Sıradaki şarkı Biricik babam Musa Coşkun abim Ertuğrul Coşkun'a gelsin demiş dinleyicimiz. Evet, sıradaki şarkı Biricik babam Musa Coşkun abilerim Ertuğrul Coşkun'a armağan olsun demişler. 0-553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Nejat Alp'le sizleri baş başa bırakıyoruz. Şaka yaptım, radyonuzda sizlerle.
1: Mersin FM 104.6. Fırat'a selam, damara devam.

0: güzel bir şarkıydı. Necdet Alp yorumundan dinledik sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. İşte bu şarkının bende anısı çok. Niye anısı yok çok diyeceksiniz. Bu şarkıyı zamanında kasetten yayın yaparken ya çok çalardım. Vallahi var ya çok çalardım bu şarkıyı. Şimdi şöyle elimde bir kaset var. Almışız şöyle Ari Susam'ın kaseti. Yine o yıllarda çaldığım bir kaset. Üzerinde de Fırat yazmışım yani. Ari Susam'ı çok severim ya. DJ Fırat yazmışım.
1: Hani söz vermiştin?
0: Bu kaseti de çok çalardım ya. Keşke şimdi o zamanlarda olsak da kasetle yayın yapsak ya. Gerçekten. Çok özledim o yılları.
1: Elveda dedin o yerde bir gün. Merhaba.
0: Vallahi böyle daha 13-14 yaşlarında daha böyle bıyıklarım yok yani var ya. Bıyıklarım yok gerçekten. O şekilde lisede okudum. Hatta ortaokulda okudum ben bu işe başladığımda. Ondan sonra çıkardık okuldan direkt radyoya giderdim. Yani gecenin bir yarısına kadar radyoda çalışırdık. Çok zevkliydi, çok güzeldi. Dediğim gibi o zamanlar komşuluk vardı, o zamanlar aşklar vardı, o zamanlar sevdalar vardı. Şimdi hiçbiri yok, hepsi sahte, hepsi yalan.
1: Giden gelmez dedi düşen yapraklar.
0: Yani şimdi asansörde komşunuzla karşılaşıyorsunuz, bir Allah'ın selamını vermiyorsunuz, almıyorsunuz bile yani. Gerçekten şu an o durumdayız. Bütün herkes sosyal medyada. Bir yere misafirliğe gidiyorsunuz, oturuyorsunuz, ellerinden, kimsenin elinden telefon düşmüyor. Herkesin elinde telefon. O yıllarda yaşayanlar çok iyi bilirler. Yani o yıllarda genç olanlar, yaşlı olanlar daha doğrusu da bilirler. Çok iyi bilirler beni. Daha iyi. Orta, hele ki daha önceleri var. Bizim babamızın yılları daha da güzelmiş mesela. Neyse lafı fazla çok uzattık. Şöyle birkaç mesaj bakalım. Ondan sonra bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım. İyi akşamları yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkınızı. Gözleri güzel sevdiğim Çağrı Yusuf Işık için istiyorum. Benim gözüm sendeyken diğerleri gölgen bile olamaz bir tanem demiş. Merhabalar yayınlar. Şu anda Silifke'de bulunan canımdan çok sevdiğim oğlum Onur Kağan, Karakuzu ve arkadaşları Murat Boşkur, Eren Tokay, Hakkı Yuntar, Ahmet Kışlak ve Selcan Arıkan'a bütün arkadaşlarıma sadaka şarkı armağan olsun canım oğlum seni çok seviyorum demiş. Mesaj daha paylaşmak istiyorum. Fırat abi akşamlar. Gülen Çelik, canım abim Veli Ançelik seni çok seviyoruz ve çok özelim. Elbet kavuşacağız. Sabret iki gözüm demiş.
1: Bir gün yine yağacak bütün yağmurlar.
0: Vallahi çok güzel bir şarkı. Bak dinlemediyseniz mutlaka radyonuzun sesini yükseltin. Bu şarkıyı bir dinleyin. Can kulağıyla dinleyin. Çok güzel. Yani bu sözleri hangi kafayla yazmışlar bilmiyorum.
1: İçimde bir özle.
0: Evet, son mesajlar arkadaşlar 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan son mesajlarınızı artık bize ulaştırıyorsunuz. Bu şarkıdan sonra son iki şarkımız kaldı çünkü.
2: Fırat'a selam, damara devam.
1: Eyvallah.
3: Mersin efendim.

0: Sürat yayında. Harbiden Egori değil, harbiden Narabeyiz.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı telefonlar 0324 714 0006 0532 435 35 38.

0: hasrette tükendi kaçıncı bahar, giden gelmez dedi düşen yapraklar. Elinden suyunu içtiğim pınar, adını yazdığım o yaşlı çınar, gitti dediler, gitti dediler. Vallahi mükemmel sözler ya. Artık hangi, dediğim gibi, hangi kafayla yazmışlarsa bu şarkıları var ya, gerçekten. İyi akşamlar Silifke'de bulunan canım eşim Hasan Cansız'ın sıradaki parçayı armağan ediyorum. Sana gurbet düştü, bana hasret, sana gelmek düştü, bana beklemek iyi kim diyerek mesajını sonlandırmış. Zehra Hanım diye bir mesaj atmışlar. Evet, geçenlerde biliyorsunuz Zehra Hanım burada konuk oldu programımıza. Bir saatin olsundu. Muhtemelen arkadaşımız kopyala yapıştır yapmış. Evet, parça Murat Servi'den değerli abilerine Erol Sabuncu ve İsmet Fırat'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi akşamları yayınlar, ben Mersin Mutan. Melike Derice Kadir'e de aşk olsun, yazdı kavuşturmadı. Bugün çalacak olan tüm şarkılar Silifke'de bulunan ablalarım Tülay, Melahat, İcdal, Özlem, Burcu, Zehra, Şule, Çağla, Deniz, Sema, Sibel, Sebahat, Seher, Minik, Destanıma ve Burcusundan Mazhar'ına gelsin. Sizleri çok öpüyorum demiş. Güneş batıyor. Ve İmparator yorumu radyonuzda sizlerle olacak. Sondan bir önceki şarkımız Sormadın Beni.
1: Çekilmez dertlerle.
0: Sonrasında da son şarkımıza kapanışımızı yapacağız arkadaşlar.
1: Hasret başlıyor.
2: Fırat'a selam, damara devam. Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.
4: Mersin efendim.

0: Laboratuvar yorumu Sormadın Beni radyonuzda sizler dedi sevgili dinleyenler. Son şarkımızda baş başa bırakmadan önce artık son mesajları paylaşalım. Sıradaki şarkı abim Ümit Şeker'e ve arkadaşları Şevket Ozan, Bekir Kayhan, İbrahim Can, Murat Ateş'e gelsin. Hayatlar düşüşte olsa da hayaller hala hayatta. İyi yayınlar, ben Songül. Sıradaki tüm güzel parçalar kuzenim Erol Üşenmez'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. Sıradaki şarkı Bekir Kayhan'dan dostları Alperen Şahin, Habib Aydoğdu, İsmail Ekinci, Muzaffer Kartal, Ersin Barış, Ümit Şeker, Musa Coşkun, şarkı Erozan'a armağan olsun demişler. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Ben Mersin Mutan, Mehmet Çalışkan, Silifke'de bulunan kardeşim Mümin Pınar. Mümin Pınar ve Tuğra Çalışkan'a selam olsun demişler. Ben Murat Çetin, Kayseri'deki parça Yüreği Güzel, Kendi Özel, Sabahati armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi akşamları yayınlar, ben Erol Üşenmez, Kankim, Can Çakır ve tüm sevdiğim arkadaşlarıma sıradaki tüm güzel parçaları armağan ediyorum. Ayrıca size de gelsin iyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz sevgili kardeşlerimize, buradan selamlar olsun, hayırlı akşamlar. Geceniz güzel olsun dostlar. Ve bu akşamlık da birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dostlar. Sürçülisan ettiysem, bir hatam olduysa affola diyorum. Katkılarından dolayı Erzurum'un Cağ Kebabı'na teşekkür ediyoruz, saygılarımızı gönderiyoruz. Değerli işletmecisi Samet Yeşe de buradan selamlar olsun, bu güzel şarkı ona ve ekibine armağan olsun. Son şarkımız Güllü Çıldıracağım. Radyonuzda sizlerle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerden ayrılmayın sevgili dostlar. Birbirinden güzel şarkılar ve program tekrarlarımız sizlerle olmaya devam edecek.
1: Fırat'a selam. Damara devam.
2: Mersin FM 104.6.

Demek gidiyorsun. Ben bunu hak etmedim. Ne varsa aşka ve cesarete dair, sırtlayıp o büyük yangınınla gidiyorsun demek. Git. Oysa sen öğretmen çıktığın yıl, vurup alnıma kavgayı, simsiyah bir süt gibi yaprak dökmüştü dar ağacı. Akşamlarım olmuştu ve kuduz gecelerim, gözyaşlarım ağlarken bir uzun yolculuk düşmüştü peşime. O gün bugündür, tetikte bir ömrün son kurşunusun. Hiç aklıma gelmezdi gülüm, bu da bana ders olsun. Bu da bana ders olsun. Demek gidiyorsun, böyle olsun istemezdim oysa. Hazin vedaların bu baş dönmesi, cellat kırmızısı bir hüsranlı yollarda. Sen öğretmen çıktığın yıl, çırılçılgın bir ağaca soyunmuştu vişneler. Eyvah! Esmer bir ağda bile eylemişsem, cinnetin ucunu yakmışsam bir kez, cehennemin nizamiye kapısındaysam, ateşten bir nehre dönen bu isyan, hep o gül yangınına kanat çırpar. Ve en korsan şarkılar yüzünü şarapla yıkar. Gidiyorsun demek. Ben bunu hak etmedim. Ne varsa aşka ve cesarete dair, sırtlayıp o büyük yangınınla git. Hadi durma. Gençliğimin vebalini ve sevgisiz hayatımızın bedelini ödemeden git. Bu şiiri sana armağan ettim. Yanına almayı unutma sakın. Issız gecelerde okur ağlarsın. Kimseler görmese de kanarsın gülüm. Neler çektiğimi

Sonbahar yağmuruyla ıslandım bu sokaklarda. Ağladım ikimize, senden çok uzaklarda. Şimdi hüzün makamında bütün şarkılar. Bu yorgun ses, bu kör lamba, bu ateşi sönmüş soba, tanığıdır yalnızlığın, pişmanlığın tanığıdır. Çünkü benim kitabımda aşk bir defa yaşanır. Demek gidiyorsun, git. Bir yanda ölümün alnındaki ter, bir yanda suya düşen sardunya ve sabahın saçlarındaki kırağı kadar üşüyorsun. Hadi durma, sırtlayıp o büyük yangının vebalini ve sevgisiz bir hayatın bedelini ödemeden git. Bilirsin, gecenin en karanlık olduğu an, sabahın en yaklaştığı zamandır. Ve hiçbir şey hakkında bildiğimiz her şey aslında yalandır. Demiştim ya, sen öğretmen çıktığın yıl, vurup alnıma kavgayı, simsiyah bir süt gibi yaprak dökmüştü dar ağacı, hüzün sarısı yapraklarına. Akşamlarım olmuştu, kuduz gecelerim, gözyaşlarım ağlamıştı, bir uzun yolculuk düşmüştü peşime. Çırılçılgın bir ağaca soyulmuştu işneler. Demek gidiyorsun, git. Bu şiiri sana armağan ettim, yanına almayı unutma. Belki soban sönmüş, kitabın bitmiş, belki dizlerinde battaniye, yalnızlığın iç çekişini duyarsın. Paketteki son sigaran ve titrek bir mum alevi hüznüyle geçmişe dalarsın. Kimseler görmese de kanarsın gülüm, sen de yanarsın.

değil. İnsan doğduk insan ama insan olmak kolay değil. Ben en çok insandan korktum anne. En çok insandan. Okudukça tarih kitaplarını, yüzyıl savaşlarını, kardeş kavgalarını, bir saltanat uğruna kıyılan canları ve okudukça bugün gazetelerin cinnet sayfalarını, tanıdıkça her gün biraz daha insan adlı insancıkları ve yaşadıkça hala bu çağda taş devrinin mağara adamlarını, ben en çok insandan korktum anne, en çok insandan. Bir düşün anne, bir düşün atılan bombaları, patlayan silahları, yaşadığımız açlığı, acıları, savaşları, bir vuruşta kesilen başları, o keskin kılıçları, o cellatları, o katliamları, o vahşetleri ve ardından yükselen çığlıkları. Bir düşün, bir düşün anne, o kefensiz bebeleri, çocukları, hapishanelerde işkenceleri, copları, bir düşün tankları, tüfekleri, topları. Ben en çok insandan korktum anne, en çok insandan.

insan değil mi anne? Emeğini, ekmeğini çalan insanoğlunun, suyunu bulandıran, dostuna çelme takan, sırtından vuran, yollara mayınlar döşeyen, bütün köprüleri yıkan. İnsan değil mi anne? Kendi ozanına kıyan, sazını kıran, şairini sürgüne vuran, sesini sözünü kesen en haklı olanı. Ah anne, ah! Ah anne, ah! Boşuna günahını almışız hayvanların. Masallarda anlattığın devlerin, canavarların, inlerin, cinlerin, ejderhaların hiçbiri bu kadar korkunç değil be anne. Baksana yaptığına insanların. Ah dili olsa bu gecelerin, bu sokakların, haykırsa katili kim bu masum kurbanların? Ve bir bir indirse maskesini bu sahte kahramanların, bu yalan yüklü karanlık suratların. Ah anne, ah anne, onlar ki sadece adı insan, soyadı insan. Gel gör ki çoğu insanlıktan noksan be anne, insanlıktan noksan. Dünyada kim var anne, kendi soyuna bu kadar düşman ve bu kadar pişman? Ben en çok insandan korktum anne, en çok insandan, en çok insandan.

Yaşam gücümü alırken her gün senden. Olur ya, ecel gelir, göçerim bu alemden. Bir ufak fısıldıyla yeter ki seslen. Sesini o dünyadan duymazsam namerdim. Aşkı bu dört aleme yaymazsam namerdim. Sana kötü bakana.

0: Bay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımız başlıyor. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Ayrıca beni Sevgi Selin'de Ezgiler Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Mesajlarınızı oraya da ulaştırabilirsiniz. Bugün çalacağım bütün güzel şarkıları Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum diyorum ve sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.
2: Özbay Kurtarma 0538 988 30 40.

kendini bu kadar sevdirmeseydin. Anlama yazılmış kader gibisin. Bak, bak olmuyor işte. Sensiz olmuyor. Seni unutmak mı? Sen deli misin? Sen deli misin?

0: Seni Unutmak mı? Sen Deli Misin İzzet Yıldızhan? Sizlerle radyonuz Mersin FM'deydi. Şimdi çok güzel bir şarkıyla devam edeceğim. Bu güzel şarkı da Armağan aslında.
1: Çektiriyor yokluğum bana sevgilim. Bitmez sorun.
0: Kimden peki? Akın Bey'den Merve Hanım'a seni çok seviyorum demişler. Bu güzel şarkıyı da kendilerine armağan etmişler. Selamlarımızı gönderelim. Mersin'den dinliyoruz demişler.

0: katkılarından dolayı Özbay Kurtarmayı Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Tabii ki en güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Her an içimdesin, her an kalbimdesin. Seni seviyorum, seni seviyorum. Rafet Erroman sizlerle radyonuzda.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
1: Hangi yönünü çok seviyorum biliyor musun sevgilim? Biraz içince başın dönünce

0: Programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Ablaların ablası Selin, Can ablam hoş geldin yayına demişler. Teşekkür ediyorum. Ben Hasır Ağaçlı Çakmak, Kalemin Kırılaydı şarkısını çalarsan sevinirim. Şarkı önce sana, bana, Şahin Ağa'nın Çiftçibaşı Hüseyin Soysal'a, sponsorumuza Özbay Kurtarma'ya ve tüm Mersin FM dinleyicilerine gelsin, kolay gelsin, saygılarımla Kasım Çakmak demişler. Teşekkür ediyorum tekrardan. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sizleri şimdi bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

0: Sevgili Selin Dezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Hayatta bazı şeylerin değeri onlara verdiğimiz anlamla büyür. Mesela bir fotoğraf, eski bir sokak ya da radyoda denk geldiğimiz bir şarkı. Başkası için sıradan olabilir ama sizin hikayenizde koca bir yer kaplayabilir. İşte insan biraz da anlam yüklediği şeylerle yaşar. Şimdi sizleri çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Ayrılamam. İbrahim Tatlıses sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.

günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. Sıradaki en güzel şarkılarınızı değerli abim Arda'ya armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Akbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-34-34, 357-34-34.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Hayatta bazı şeylerin değeri onlara verdiğimiz anlamla büyür. Mesela bir fotoğraf, eski bir sokak ya da radyoda denk geldiğimiz bir şarkı. Başkası için sıradan olabilir ama sizin hikayenizde koca bir yer kaplayabilir. İşte insan biraz da anlam yüklediği şeylerle yaşar. Şimdi sizleri çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Ayrılamam. İbrahim Tatlıses sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.

günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

ve şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. Sıradaki en güzel şarkılarınızı değerli abim Arda'ya armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın yaklaşık son bir saatine de girmiş bulunuyoruz.

mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar, kolay gelsin. En güzel şarkıları değerli eşim Furkan'a armağan ediyorum. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim o zaman. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sokaklar lambalar, yollar küskün. Şimdi sizleri Ferdi Tayfur'la baş başa bırakıyorum. Sisli bir gece sizlerle.

0: bitti demek.
1: Çok güzel bir şarkıyı daha geride bıraktık. Demek hiç sevmemiş, özlememişsin beni. Unutmuş, düşünmemişsin beni. Cengiz Kurtoğlu, Demek Gidiyorsun sizlerle. Radyonuz ayrı. Şimdi reklamlardan önceki son şarkımız sizlerle birlikte olacak. İnsan dediğimiz varlık aslında yaşadığı her şeye bir anlam yükleyerek ilerliyor. İşte bazen bir şarkıya, bazen bir şehre, bazen de sadece bir ana. O an belki sıradan gibi görünüyor ama zihnimizde ve kalbimizde bıraktığı iz onu bambaşka bir yere taşıyor. İşte bu yüzden aynı şarkı iki farklı insanda iki farklı hikaye olabiliyor. Biri için bir ayrılığı hatırlatırken diğeri için bir başlangıcı temsil edebiliyor. Anlam dediğimiz şey aslında bizim iç dünyamızın bir yansıması. Senden sonra Kibariye yorumuyla sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

reklamlarımızı geride bıraktık. Programımızın son 20 dakikasına da girmiş bulunuyoruz. Bazen bir kelime bile koca bir hikayeye dönüşebilir. Bir merhaba, yeni bir başlangıç olabilirken söylenmeyen bir cümle yıllarca içimizde kalabilir. Biz farkında olmadan her şeye anlam yükleriz. Bir bakışa, bir sessizliğe, hatta bir gecenin içine bile, her şeye. İşte belki de insan olmanın en derin tarafı da budur. Görünmeyeni hissetmek ve hissedileni de büyütmek. Şimdi sizleri Müslüm Gürses'le baş başa bırakacağım. Bu güzel şarkı da şu an radyoları başında. Bizleri dinleyen herkese armağan ediyorum. Dinleyin geceler sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

benden kolay vazgeçti. Tam aşkı bulmuş, yakalamıştık. Ama elimizden kaçırdık.

programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler sona erdi.
1: Babalar Resitali başlıyor.

Arabesk severlerin gönlüne taht kuran radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programındasınız. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en efsane seslerini dinlemek üzere Babalar Resteli'nde Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Bugün de günün ilk resteli Müslüm Baba ile yapacağız. Bazen hayatın tadı tuzu kaçıyor. Günler hep böyle birbirinin kopyası gibi oluyor. Hani tam her şeyden elinizi ateğinizi çekmişken bir mucize olur ve o çıka gelir. İşte o an yeniden doğduğunuzu hissedersiniz ya. Şimdi küskünlükleri bitiren, umudu yeniden yaşartan o büyük sese kulak verelim Müslüm Baba'ya. Müslüm Gürses içten bir merhaba diyecek şimdi. Hoş geldin diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Hiçbir şey tat vermiyordu. Küsmüştüm sensiz hayata. Öyle bir anda geldin ki yeniden doğdum hayata diyecek.

0: hoş geldin, hoş geldin.
1: Acaba siz de bizim böyle yolumuzu gözleyip özlüyor musunuz? İyi ki geldin diyor musunuz? Çok merak etmiyor değilim açıkçası. Şimdi biraz önce gelişine sevindiğimiz, hoş geldin dediğimiz yerden şimdi bir hayal kırıklıklarımızı alıp gitme vakti gelmiş demek ki. Sevginin kıymetini bilmeyenlere çekilen o büyük restle, Müslüm Gürses'in o eşsiz yorumuyla baş başa bırakacağım sizi. Sormam bir daha diyecek Müslüm Gürses. Tabii bu bizim için değil yani, hani az önce dedim ya, acaba siz de bizim için özledim, iyi ki geldin diyor musunuz diye. Burada hayal kırıklığına yer yok. Burada hayal kırıklıklarınızı tamir ediyoruz. Müslüm Gürses sormam bir daha diyecek. Ardından da sizlere kısa bir reklam arasıyla devam edeceğiz programımıza. Reklamların ardından tekrar burada buluşmak dileğiyle. Müslüm Gürses sormam bir daha.
0: Baştan umudu kestim. Kalbimi boş yere yormam bir daha. O taş yürekliye benim bu restim. Gelenden geçenden sormam bir daha. Ben onu sevdim de kıymet mi bildi? Mutluluk adına bana ne verdi? Tertemiz sevgime layık değildi. Ah edip başıma vurmam bir daha. Ah edip başıma vurmam bir daha.

0: Vestani devam edecek. Devam edecek. Babalar Vestani. Babalar Vestani devam ediyor. Devam ediyor.
1: Reklamların ardından yine devam ediyoruz Babalar Vestani'ne. Radyolarınızın başında bir fincan çay ya da kahveyle eski günleri yad eden değerli dinleyicilerimiz. Sırada 80'li yıllardan günümüze eskimeyen bir hit var. Adını yollara yazdığımız, seni sevmeyen ölsün dediğimiz Atilla Kaya bu kez sevmesem de alışırım diyerek kalbimize dokunacak. Yollar uzayıp giderken insanın içindeki o dinmeyen sızıyla baş başa kaldığı anlar vardır ya hani. Hep aynı kalsa acılar, insanoğlu nasıl yaşar diye soracak usta sanatçı. Geçmişin küllerinden anılarına bitmeyen hasretle bir selam gönderiyoruz. Atilla Kaya'nın unutulmaz sesinden Alışırım şarkısı sizlerle birlikte radyolarınıza ses olacak.

Şimdi ise rotamızı bizi bizden alıp yabancı elden uzayıp giden yollara çevireceğiz. Gönlüne hasret düşenlerin, aşkı dillerden dile düşürenlerin ortak sistemindeyiz. 80'li yılların o hüzünlü ikliminden gelen, eskimeyen bir çığlık aslında bu. Atilla Kaya'nın unutulmaz yorumuyla, yaşanmadan geçen günlerin, solan çiçeklerin hatrına. Aynalar yaşlanmış gösterse bile yaşanmadan geçen yıllar utansın diyen o büyük ustayı rahmetle hatırlıyorum.

0: Mersitali'yim.
1: Şimdi mikrofonu bir aşk imparatorunun, yaşayan bir efsanenin sesine emanet edeceğiz. 1993 yılına gidiyoruz. Hani bazı gözler vardır unutulmaz, bazı hasretler vardır kor olur yakar ama yine de vazgeçilmez ya. Cengiz Kurtoğlu, özleminle yıllardır yandığım yeter diyerek o büyük daveti yapıyor. Gönül kapılarınızı aralayın, layık bana diyecek Cengiz Kurtoğlu. Sizlerle bu güzel şarkıyı baş başa bırakıyorum.

Radyoları başında sevdalı gözlerle uzaklara dalan dostlar. Öyle bir eser var ki aşkın sadece kavuşmaktan ibaret olmadığını, beklemenin de bir onur olduğunu hatırlatacak bize. Aşkını mazide bırakamadım diyen o ses. Cengiz Kurtoğlu, Değmez Arkadaş diyecek. Şimdi sizlerle birlikte Değmez Arkadaş. Resmini avuttuğun gönüllere, hayallerini uyuttuğu yaşlı gözlere misafir olacağız.

Arabesk severlerin gönlüne taht kuran radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resti elindeydiniz. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en efsane seslerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Şimdi son şarkı Ferdi Tayfur'dan gelecek. Doymadım sana. Son.

0: Yağmur var mı? Kar başladı mı? Yoksa göndereyim sana, göndereyim gözyaşlarımı. Sensizlik çöküverdi o zaman sahip.
1: Damar denince damarın tek adresi
2: Mersin efem.
1: Hep damar, full damar.